9, Tekirdağ 17-27 ve Yalova 18-26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 15-30 derece, Aydın 22-38, Denizli 22-34, Kütahya 12-27, İzmir 23-34, Manisa 22-34, Muğla 19-33 ve Uşak 15-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-32 derece, Antalya 23-30, Burdur 16-33, Hatay 22-30, Isparta 15-31, Kahramanmaraş 22-33, Mersin 26-32 ve Osmaniye 22-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Çankırı'nın kuzey kesimleri ile Konya'nın güney ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 17-31 derece, Ankara 17-30, Çankırı 16-31, Eskişehir 15-27, Karaman 16-30, Kayseri 15-32, Kırıkkale 18-31, Kırşehir 17-30, Konya 17-31, Nevşehir 18-30, Niğde 16-31, Sivas 14-32 ve Yozgat 17-29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 17-29 derece, Bolu 13-25, Düzce 17-27, Karabük 15-27, Kastamonu 13-27 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Gümüşhane ve Bayburt dışında bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 17-32 derece, Artvin 19-31, Bayburt 12-31, Çorum 16-31, Giresun 20-28, Gümüşhane 14-33, Ordu 20-27, Rize 22-29, Samsun 21-28, Sinop 20-30, Tokat 17-32 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Kars, Ardahan'la Erzurum'un kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 13-31 derece, Ardahan 9-26, Bingöl 20-36, Bitlis 17-29, Elazığ 19-37, Erzincan 18-34, Erzurum 12-28, Hakkari 18-32, Iğdır 19-34, Kars 11-27, Malatya 19-36, Muş 19-34, Tunceli 19-36, Şırnak 24-35 ve Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-37 derece, Batman 21-39, Diyarbakır 21-39, Gaziantep 21-35, Kilis 21-33, Mardin 24-35, Şanlıurfa 24-38 ve Siirt 25-37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 10 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve ateşkesle ilgili durum ele alındı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in Türkiye'nin F-35 alma ihtimaline karşı çıktığı açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Aktürk, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarın korunmasından, mevcut meselelerin yapıcı diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmasından yana olduğunu vurguladı. Bu kapsamda gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılmasının ikili ilişkileri olumlu katkı sağlayacağını bir kez daha ifade ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının devam edeceğini bildirdi. Bağdat'ta Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayir ve Başbakan Ali Ezzeydi ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Bayraktar, Irak-Türkiye boru hattı anlaşmasının bu ay sonuna doğru bitiyor olmasından dolayı sürecin aksamadan devamını sağlayacak, önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı son aşamasına getirdik. Bu anlaşmayı önümüzdeki günlerde imzalamayı ve kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz, açıklaması yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ne Sosyal hesabından Merkez Bankası tarafından yayınlanan haftalık para ve banka istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu. Artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveni sayesinde ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe kat edildiğini belirten Şimşek, çoklu şoklara rağmen Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık %62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Türk lirasına duyulan güveni pekiştirdi. Makro finansal istikrarı güçlendirmek ve sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımıza devam edeceğiz, ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin dikkat, odaklanma ve bilişsel kontrol becerilerini desteklemek amacıyla Hür Dikkat adlı pedagoji temelli dijital dikkat geliştirme oyununu kullanıma sundu. Bakanlık tarafından geliştirilen Hür Dikkat'le, öğrencilerin dikkatlerini geliştirme, sürdürme ve görev hedefinde kalma becerilerinin desteklenmesi hedefleniyor. Hür Dikkat oyununa EBA'da yer alan özel eğitim materyal platformundan ulaşılabiliyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılara misilleme olarak Batı Asya'daki Amerika Birleşik Devletleri Komuta ve Kontrol Merkezi ile Ürdün'deki hava üssünün 10 balistik füzeyle hedef alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarını tekrarlaması halinde bölgede bulunan diğer ABD üslerinin de hedef alınacağı duyuruldu. Ve spor, Türkiye 18 yaş altı kadın milli voleybol takımı Letonya'da devam eden Avrupa Şampiyonası'nda birinci gruptaki 7. ve son maçında İtalya'yı 3-2 mağlup etti. Böylece grup etabını mağlup lider tamamlayan milliler adını yarı finale yazdırdı. 18 yaş altı kadın milli takımımız 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak yarı finalde ikinci grubun ikincisiyle karşılaşacak. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kampı ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirildi. Ligde toplam 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği yeni sezon, 14-15-16-17 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak, 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Yeni sezonun ilk büyük derbisi 4. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. 6. haftada Trabzonspor Galatasaray, 8. haftada Trabzonspor Beşiktaş, 9. haftada Galatasaray Fenerbahçe, 13. haftada Beşiktaş Galatasaray, 15. haftada da Fenerbahçe Trabzonspor derbisi oynanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde Havaalanı Köprüsü'nün İzmir istikametinde köprü derz onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü girişi yerleştirme çalışmaları nedeniyle Kuyuluk Bağlantı Yolu, Kuyuluk Çeşmeli istikameti ile Mersin Kuyuluk istikameti 9:30-19 saatleri arasında 15'er dakikalık aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Of-Çaykara-Bayburt yolunun 33 ila 47. kilometrelerinde üst yapı onarım ve sathi kaplama yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yapmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam çok bulutlu 15 derece. Atina ök gürültülü sağanak yağışlı 25, Belgrad az bulutlu 18, Berlin az bulutlu 12, Helsinki az bulutlu 8, Kiev ök gürültülü sağanak yağışlı 14, Kopenhag çok bulutlu 11, Londra az bulutlu 18, Madrid az bulutlu ve açık 22, Moskova ök gürültülü sağanak yağışlı 18, Paris az bulutlu 22, Priştina ök gürültülü sağanak yağışlı 16, Roma ök gürültülü sağanak yağışlı 21, Saraybosna ök gürültülü sağanak yağışlı 13, Sofya ök gürültülü sağanak yağışlı 16, Tiran parça bulutlu 22, Varşova ök gürültülü sağanak yağışlı 12, Viyana az bulutlu 16 ve Zürih parça bulutlu 17 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 18 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 24, Astana az bulutlu 19, Bağdat az bulutlu ve açık 32, Bakü az bulutlu 20, Bişkek az bulutlu 22, Duşanbe az bulutlu ve açık 24, Kabil az bulutlu ve açık 18, Kerkük az bulutlu ve açık 27, Kuveyt az bulutlu ve açık 32, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 27, Riyad az bulutlu ve açık 31, Şam az bulutlu ve açık 17, Tahran az bulutlu ve açık 27, Taşkent az bulutlu ve açık 26, Tiflis ök gürültülü sağanak yağışlı 17 ve Tokyo parça bulutlu 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 20 derece, Kahire az bulutlu ve açık 21, Melbourne parça bulutlu 3, Montreal ök gürültülü sağanak yağışlı 19, New York ök gürültülü sağanak yağışlı 23, Sydney parça bulutlu 10 ve Washington ök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 15 derece, Frankfurt az bulutlu 16, Gümülcine ök gürültülü sağanak yağışlı 20, Kırcaali ök gürültülü sağanak yağışlı 19, Köln az bulutlu 15, Konrad parça bulutlu 14, Köstence parça bulutlu 19, Münih parça bulutlu 14, Podgorica parça bulutlu 22, Selanik ök gürültülü sağanak yağışlı 21, Şumlu ök gürültülü sağanak yağışlı 18, Taraklia parça bulutlu 16, Valkaneş parça bulutlu 16, Zenitsa parça bulutlu 15, Gazimovasa mevzi sağanak yağışlı 22, Girne mevzi sağanak yağışlı 24, Lefkoşa mevzi sağanak yağışlı 20 ve Güzelyurt mevzi sağanak yağışlı 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Bir Katre Muhabbet. Hazırlayan ve sunan eğitimci sosyolog Fevzi Mercan.

Merhabalar değerli dinleyicilerim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan, Bir Katre Muhabbet programından hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti,

vatanımız, milletimiz, devletimiz, ezanımız ve bayrağımız için şehadet şerbeti içmiş olan bütün şehitlerimize buradan selam olsun. Değerli kardeşlerim, insanın güvene olan ihtiyacı sıcak bir yaz günü suya duyduğu özlemden daha az değildir. İnsan güvene çok ihtiyacı olan bir varlıktır. Gürültülü ve kalabalık bir dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren olduğu her yaşta ve bulunduğu her ortamda kendisini emniyette hissetmek ister insanoğlu. Anne kucağı ilk güven kaynağıdır. İnsan için dünyaya geldiğinde anne kucağı ilk güven kaynağıdır. Baba ocağı ve cennet bucağı diye tasvir ettiğimiz aile ise güvenin mimarıdır. Güven orada imar edilir, orada inşa edilir. Hem yemek içmek ve barınmak gibi fiziksel ihtiyaçları, hem de sevilmek, değer görmek, anlaşılmak, şefkat bulmak gibi duygusal ihtiyaçları karşılayan aile, güven fidanının kök saldığı en kıymetli mekandır. Orası en kıymetli yerdir. Orada inşa olur her şey. Güvenmek inanmaktır, emin olmaktır, kendini zarardan uzak ve faydaya yakın hissetmektir. İnsanın endişelerinden sıyrılması, korkularını bir kenara bırakması ve güven limanına demir atması bazen uzun zaman alabilir. Ama güvenini kaybetmesi bir an meselesidir. Bu yüzden aile içinde hem güven vermeye ve emniyet hissi aşılamaya, hem de güven kazanmaya ve bu duyguyu korumaya emek vermek gerekir. Çift taraflı bir ayna gibidir güven. Sadece güven duymaya değil, güvenilen bir insan olmaya da ihtiyacımız vardır. Başkalarına güvenmeye ya da kimseye güvenemez hale gelmeye ailede karar veririz. Tıpkı güvenilen bir kimse olmanın ya da güvenilmez bir karakter geliştirmenin ipuçlarını ailede topladığımız gibi. Bu yüzden ailede güven temel ahlaki değerlerden birisidir diyoruz. Güveni almayı da vermeyi de ailede öğreniyoruz. Sevgiyi de almayı ve vermeyi ailede öğreniyoruz. Diğer taraftan insanın kendini tanıma ve varlığını keşfetme yolculuğu ailede başladığı için kendine güvenin de yine ailede mayalandığını görüyoruz. Özgüveni yüksek insanlar ilk çocukluk döneminde aile ortamında güven duygusunu tatmış insanlardır. Hayat imtihanında tökezleseler de bu güven sayesinde ayağa kalkmayı ve problemleri aşmayı daha kolay başarırlar. Özgüveni gelişmeyen insanlar ise emniyetsizlik, huzursuzluk, sevgisizlik kokan bir ortamda büyümüşlerdir. Değerli kardeşlerim, düştüklerinde kalkacak gücü, toparlanıp hayata devam edecek umudu kendilerinde bulmakta zorlanırlar. O halde bilhassa çocukların özgüveni için ailede merhamete, ailede adalete, sevgiye ve şefkate yatırım yapmak, en az onların geleceği için bir kenara para biriktirmek kadar önemlidir. Peygamberimizin de belirttiği gibi hiçbir baba çocuğuna güzel ahlaktan, edep ve erdemden daha kıymetli bir miras bırakmamıştır buyurur. Güvenli bir ailede hem yetişkinler hem de çocuklar kendilerini rahat ifade edebilir. Diğerlerinin sınırlarını ihlal etmeden konuşmayı, tartışmayı, çözüm bulmayı başarabilir.

ailedeki herkes sıkıntılarını gizlemek yerine paylaşmayı, mutluluklarına ailesini de ortak etmeyi ister. Çünkü kuşku ve şüphelerle kıvranmadan, art niyet ve suistimalden korkmadan kendi dünyasını ailesine açabilir. Güven duygusunun zayıf olduğu ailelerde ise insanlar endişe ve gerginlik içinde yaşarlar. Ne zaman, nereden geleceğini kestiremedikleri bir yalan, şiddet ve riya tehlikesi altında devamlı teyakkuzda olmak zorunda hissederler. Herhangi bir geçimsizlik ya da aile dışı tehditle karşı karşıya geldiklerinde ise birlikte hareket edemezler, sağlıklı tepkiler ortaya koyamazlar. Eşler birbirine güvenmiyorsa el birliği ile çözüm üretemezler. Çocuklar anne babalarına güvenmiyorsa onlardan uzaklaşarak her geçen gün güçsüzleşirler, ümitsizleşirler, umutsuzlaşırlar. Kısacası güven bir zemindir. Bu zeminde başarı, mutluluk, geçim, cesaret, hakkaniyet gibi güzellikler gelişme imkanı bulur. Güveni ailenin zemininden çekersek, alırsak bütün bu erdemler sarsılır. Mutsuz nesiller yetişir. Güven zemini olmayan ailelerde başarısız çocuklar yetişir. Geçimsiz çocuklar yetişir. Cesaretsiz çocuklar yetişir. Hakkaniyetsiz çocuklar yetişir. Merhametsiz çocuklar yetişir. İşte bu erdemler ancak güvenin ve sevgi zemininin olduğu bir ailede ancak yetişebilir. Yoksa bunun tam tersi olacaktır değerli kardeşlerim. Peki bizler güvenilir Muhammed, Muhammedül Emin diye anılan bir peygambere iman etmiş müminler olarak ailelerimizde güvenli bir zemin oluşturmak için ne yapmalıyız? Dünyanın her geçen gün daha da güvensizleştiği, sıkı güvenlik önlemlerine rağmen insanların birbirlerine güvenmekte ve emniyet içinde yaşamakta zorlandığı bir zamanda güven duygumuzu nasıl güçlendirebiliriz? Öncelikle değerli kardeşlerim, Allah'ın güven veren, emniyet ihsan eden, kendisine güvenilmeyi en çok hak eden anlamındaki El-Mü'min ismine imanımızı tazeleyerek işe başlamalıyız. Mü'min, mü'minin aynasıdır. Hadisi gereğince onun bu isminin aile hayatımıza yansıması için birer ayna vazifesi görebiliriz. Dünyaya ve zamana karşı duyduğumuz güvensizlik de kendimizi kaybetmek yerine yakın çevremizden başlayarak güvenli ilişkiler geliştirmek ve güvenilir olmak için emek sarf edebiliriz. Ailemizde güven ortamını zedeleyen ve güven direncimizi düşüren hatalar yapmaktan sakınabiliriz. Kendine güvenen ve geleceğe güvenle bakan evlatlar, çocuklar, nesiller yetiştirmek için özen gösterebiliriz. İşte bu amaçla yola çıktığımızda değerli kardeşlerim, öncelikle bilmeliyiz ki güvenin en büyük düşmanları yalan ve şiddettir. Bir ailede güven beslenemiyor, cılız kalıyorsa ya şiddetin yakıcı nefesi altındadır ya da yalanın karanlığında kaybolmuştur. Aile içinde hem eşlerin birbiriyle olan ilişkisi hem de anne baba çocuk bağı şiddetten ve hileden dolayı ağır yara alır. Kocasının sadakatsizliğini öğrenen,
küfür ve hareketlerine maruz kalan bir kadın ona olan güvenini ayakta tutamaz elbette ki. Karısının boş vaatlerini ezberleyen, yananlarından usanan bir erkek onun gözlerine güvenle bakamaz elbette ki. Annesinin tehditleri, babasının dayağı altında ezilen bir çocuk kendisine nasıl güvenebilir ki? Maaşı zorla elinden alınan, azarlanıp susturulan bir yaşlı ahir ömründe kendisinin nasıl güvende hissedebilir ki? Ailede herkesin başını yastığa güven içinde koymaya ve güne güvenle başlamaya ihtiyacı vardır. Herkesin ailede, herkesin buna ihtiyacı vardır. O halde korkuyu ve şiddeti, yalanı ve hileyi ailemizden uzak tutmamız lazımdır değerli kardeşlerim. Biz biliyoruz ki kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Çünkü siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve Allah'ın adını anarak nikah kıyıp onları kendinize helal kıldınız buyurarak kadınla erkek arasında mülkiyet değil emanet ilişkisi kuran sevgili peygamberimiz emniyeti hatırlatmaktadır. Kadının aradığı güveni eşinde bulabilmesi için her türlü şiddeti yasaklayan, hanımlarımız hakkında ne dersiniz diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz'e, yediklerinizden onlara da yedirin, giydiklerinizden onlara da giydirin, onları dövmeyin ve kötülemeyin buyuran Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman ailelerde güven ortamını temin etmek için yıllarını vermiştir, ömrünü vermiştir ve bütün hayatını vermiştir. Değerli kardeşlerim, aile içinde çocuğun güven duygusu da Peygamberimizin teminatı altındadır. Hayatı boyunca hiçbir çocuğu tartaklamayan, hiçbir çocuğu azarlamayan, dövmeyen, sövmeyen, incitmeyen bir peygamber modelimiz vardır bizim. Çocuğun sevgi ve güven görme hakkını elinden almak, onu zihinsel ve duygusal anlamda aç bırakmak demektir. İçinde yaşadığı toplumun davranış normlarına aykırı olsa da, çevresindekiler tarafından yadırgansa da, çocukları bağrına basmaktan, onları öpmekten, okşamaktan çekinmeyen Hazreti Peygamber, sevgi sunumunun çocukta özgüveni ne kadar beslediğini elbette bilmektedir. Güven duygusunu içten içe kemiren kurtlardan bir diğeri de yalnızlıktır. Aile içinde birbirinden uzak hayatlar yaşayan, birbirinin kederini ve sevincini paylaşmayan, birlikte ama yalnız insanlar sonuçta güven sorunuyla baş başa kalır. Akrabadan, komşudan, dosttan mahrum büyüyen çocuk, muhabbetin ve kaynaşmanın doğal sonucu olan güven duygusundan da mahrum kalır. Özgür ama yalnız, zengin ama mutsuz insan aynı zamanda güvensiz insandır. Bu yüzden Peygamberimiz akrabalar arası bağların koparılmaması, aile içinde sevgiye, malda bolluğa ve ömrün uzamasına vesile olur buyurur. Dolayısıyla ailede güven için duygusal ve fiziksel yalnızlıklara izin vermemek, bilhassa anlamsız boşanmaların ve büyük şehirlerde kaybolmuş kimsesiz aile yapılanmalarının önüne geçmek gerekir. Değerli kardeşlerim, kıymetli dinleyicilerim, aileyi güven bunalımına sokan, çocuğu umutsuz, anneyi çaresiz, babayı güçsüz kılan bir diğer sorun da adaletsizlik ve insafsızlıktır. Aile içerisinde hak ve sorumluluklar terazisi düzgün çalışmıyorsa,
bir tarafın sınırsız hakları varken diğer tarafın görevleri bir türlü bitmiyorsa güven bunalımı kaçınılmazdır. Haksızlığa uğrayan, vicdansızlık karşısında mağdur ya da mahrum duruma düşen tarafın hem kendisine hem de karşısındakine güveni sarsılmaktadır. Erkek ve kadın arasındaki adaletin ve itidalin sağlanması güven hususunda son derece önemlidir. Peygamberimizin uyarısı da buna yöneliktir değerli kardeşlerim. Ve şöyle buyurur Peygamberimiz: dikkat edin, sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakkı vardır. Aynı şekilde anne baba da çocukları arasında insaflı ve adil olmak zorundadır. Bir çocuk için duygusal anlamda zarar göreceği en ciddi kırılma noktalarından biri aile içinde adaletsizliğe şahit olmasıdır. Yaşa, zekaya, okul başarısına ve cinsiyete bakarak çocukları arasında ayrım yapan anne baba, güvenilir olma vasfını yitirmekte, hem çocukların özgüvenini zedelemekte, hem de onlara kötü örnek olmaktadır. Ailede adaleti koruyanlara Rahman'ın sağ yanında nurdan minberler üzerinde ağırlanacakları müjdesini veren Allah Resulü'nün "Allah'tan korkun, çocuklarınız arasında adaletli olun" uyarısı burada unutulmamalıdır değerli kardeşlerim. Güven hissi kabul görmeme ve dışlanma durumunda da kaybolur. Hepimiz hürmet görmek, kabullenilmek ve kendimizi özel hissetmek isteriz. Aile içinde yaşına ya da cinsiyetine bakılmaksızın her birey en başta insan olduğu için değerlidir. Değerli kardeşlerim, fikirleri, hayalleri, idealleri, duyguları önemlidir. Eşlerden biri diğerini tanımak ve anlamak istemiyorsa güvensizlik ekiyor demektir. Anne baba çocuklarını muhatap almıyor, dinlemiyor, adam yerine koymuyorsa güvenlerini kaybetmesi mukadderdir. Peygamberimizin çocuklara selam vermesi ve hatırlarını sorması, tercihlerini öğrenmek istemesi, onları tıpkı birer yetişkin gibi dine davet etmesi, saygın birer muhatap kabul etmesi anlamına gelmektedir. Çocuklarla sırrını paylaşan, biat ederek kendisine bağlılıklarını ifade etmelerine izin veren, onlara özel dualar eden bir peygamber, hem çocuklara güvenmekte hem de onların gönlünü ve güvenini kazanmaktadır. Sadece derin ve sessiz bir duygu değildir güven. Aynı zamanda samimi, aynı zamanda dürüst ve yürekli davranışlardır. Korkunun azaldığı ve güven davranışlarının arttığı aileler inşa etmek, toplumun da güvenli ve sağlıklı yarınlara kavuşmasının teminatıdır. Çünkü ailede oluşan güven iklimi toplumu doğrudan etkileyecek. Evde güven ilişkisi geliştiren insanlar hayatlarına giren herkesi bu ilişki ağına dahil edecektir. Aile içinde birbirine güvenen insanlar nasıl zorluklar karşısında kenetlenmeyi, dayanmayı ve ayakta kalmayı başarıyorsa toplum içinde aynı durum söz konusudur. Zor zamanlarda dağılmayan, parçalanmayan, tek yürek ve tek bilek olabilen bir toplumun genetik kodları köyden kente, tek tek her bir evde yaşanan güven ilişkisine uzanır. Dolayısıyla güvenen ve güvenilen insan yetiştirmek sadece bireyin değil toplumun
ve ümmetin geleceğini de şekillendirmektir. Değerli kardeşlerim, dürüstlük, sadakat, merhamet ve adalet birer hayal değildir. Bunlar sadece peygamberlere, sıddıklara, velilere has olağanüstü haller ya da geçmişte örnekleri pek çok olduğu halde bugün erişilmesi imkansız hasletler değildir. Aksine her insanın ulaşabilmek için elinden gelen gayreti sarf etmesi gereken erdemlerdir, faziletlerdir bunlar. Zaman ne kadar kötü, ortalık ne kadar güvensiz olsa da her birimize düşen görev birer mümin olarak iyiliği ilke edinmektir. Sonuçta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem imanı ve İslam'ı kalbe hapsetmemiş, inanışın salt düşünce boyutunda kalmayarak davranışa da aksetmesi gerektiğini bize öğretmiştir. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği kimsedir. Mümin de insanların canlarını ve mallarını kendisine karşı emniyette bildikleri kişidir. Hadis-i şerifi böyle bir öğretinin zirvesidir değerli kardeşlerim. Mümin ve Müslüman hakkında bu kadar net bir nebevi tasvir bulunduğu halde ailelerimizde bilhassa kadının, çocuğun ve yaşlının kendisini emniyet içinde hissetmemesi ise çok acı bir durumdur. Değerli kardeşlerim, güvenilir olmak her müminin ayrılmaz vasfı olmak durumundadır. Ve her mümin güvenilirliği önce ailesinde yaşamak ve yaşatmakla mükelleftir. Ailemizin özünden, sözünden emin olduğumuz, samimiyetine inandığımız, merhametine bel bağladığımız insanlardan oluşması için gayret sarf etmeliyiz. Önce kendimizi güven testine tabi tutmaktan korkmayalım. Güvensizlik oluşturan hallerimizden vazgeçelim. Yalanı, dolanı, hileyi, şiddeti hayatımızdan çıkaralım. Sonra mahremiyete özenli, sırra saygılı, dedikodu ve fitneden uzak, güvenilir bir ilişki tarzını ailemizde yerleştirelim, öğretelim inşallah. Çocuklarımızın güveni bizimle tatması, özgüvenli yetişmesi ve güvenilir insan olmayı bizden öğrenmesi için emek sarf edelim. Çalışalım, uğraşalım. İmanımız ailede maddi ve manevi anlamda bir emniyet ortamı oluşturmasına vesile olduğunda el mümin olan Rabbimiz de gayretlerimizi karşılıksız bırakmayacaktır değerli kardeşlerim. Güvenilir olmak bir müminin, bir Müslümanın en önemli vasfı olmalıdır. Zaten iman etmek aynı zamanda iman etmek güvenilir olmaktır. İman etmek Allah'ın varlığından emin olmak, Allah'ın varlığından evrendeki düzene bakarak nizama, intizama, kusursuzluğa, matematiğe, hesaba bakarak Allah'ın varlığından emin olmaktır iman etmek. Bu imanın Allah'a yönelik anlamıdır. Ama bir de imanın varlığa yönelik anlamı vardır değerli kardeşlerim. İmanın varlığa yönelik anlamı. Yani insan yerde de varlığa karşı, insanlara karşı, hayvanlara karşı, çevreye karşı, akarsuya, ağaca, bitkiye, böceğe, yeşilliğe karşı güvenilir olmak zorundadır. İman ancak böyle bir durumda bütün olabilir. İmanı bütün demek, sadece Allah'a karşı vazifelerini yerine getirip ona ibadet, namaz, oruç, zekat, hac bunları yapmakla tamamlanmış olmuyor. İman aynı zamanda peygamberimizin Hira Dağı'nda peygamberlik vazifesini aldıktan sonra Mekke'ye inmesidir.
orada Muhammedül Emin olmasıdır. Muhammedül Emin olmaktır. Yani müminler de Müslümanlar da bugün dünyada en güvenilir insan, en emin insan olmak zorundadırlar. İmanlarının tam bir iman olabilmesi için. Mümin olabilme vasıflarının üzerinde durabilmesi için imanını güven vermesi lazımdır. Akif'in dediği gibi, İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız paslı yürek sinede yüktür diyor ya. İman ediyorsak, inanıyorsak, o zaman imanımızın gereği olan güvenilir olma ve Allah'a tam bir teslimiyetle iman etme, hiçbir kuşku, hiçbir tereddüt göstermeden ona inanma ve sonra ona inandıktan sonra yerde de güvenilir insan olmaktır iman etmek değerli kardeşlerim. Ben sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a layık bir kul, Peygamber Efendimiz'e layık bir ümmet, dünyaya adalet dağıtmış, iyilik, erdem, fazilet ve merhamet öğretmiş olan ecdadımıza layık bir nesil olmamızı ve nesiller yetiştirmemizi duası ve isteğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın değerli kardeşlerim.

0: evinizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 15-32 derece, Bilecik 15-27, Bursa 15-29, Çanakkale 19-32, Edirne 16-31, İstanbul 19-28, Kırklareli 14-29, Kocaeli 18-27, Sakarya 18-29, Tekirdağ 17-27 ve Yalova 18-26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 15-30 derece, Aydın 22-38, Denizli 22-34, Kütahya 12-27, İzmir 23-34, Manisa 22-34, Muğla 19-33 ve Uşak 15-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-32 derece, Antalya 23-30, Burdur 16-33, Hatay 22-30, Isparta 15-31, Kahramanmaraş 22-33, Mersin 26-32 ve Osmaniye 22-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Çankırı'nın kuzey kesimleri ile Konya'nın güney ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 17-31 derece, Ankara 17-30, Çankırı 16-31, Eskişehir 15-27, Karaman 16-30, Kayseri 15-32, Kırıkkale 18-31, Kırşehir 17-30, Konya 17-31, Nevşehir 18-30, Niğde 16-31, Sivas 14-32 ve Yozgat 17-29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 17-29 derece, Bolu 13-25, Düzce 17-27, Karabük 15-27, Kastamonu 13-27 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Gümüşhane ve Bayburt dışında bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 17-32 derece, Artvin 19-31, Bayburt 12-31, Çorum 16-31, Giresun 20-28, Gümüşhane 14-33, Ordu 20-27, Rize 22-29, Samsun 21-28, Sinop 20-30, Tokat 17-32 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Kars, Ardahan'la Erzurum'un kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 13-31 derece, Ardahan 9-26, Bingöl 20-36, Bitlis 17-29, Elazığ 19-37, Erzincan 18-34, Erzurum 12-28, Hakkari 18-32, Iğdır 19-34, Kars 11-27, Malatya 19-36, Muş 19-34, Tunceli 19-36, Şırnak 24-35 ve Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-37 derece, Batman 21-39, Diyarbakır 21-39, Gaziantep 21-35, Kilis 21-33, Mardin 24-35, Şanlıurfa 24-38 ve Siirt 25-37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar gece 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'da bulunan Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Ayrıca enerji, ulaştırma gibi konulardaki işbirliği potansiyelleri değerlendirildi. Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Slovakya'nın karşılıklı ticaret ve yatırım alanlarındaki hedeflerine ulaşmak için gayretlerini artırması gerektiğini, enerji, ulaştırma gibi konulardaki işbirliği potansiyellerini değerlendirmenin iki ülkeye de fayda sağlayacağını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Tuğamiral Aktürk, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası KATSA kapsamındaki yaptırımlarına ilişkin açıklamaları hakkında Türkiye, NATO'nun güçlü ve etkin bir müttefiği olarak ittifakın caydırıcılığına ve ortak güvenliğine önemli katkılar sunmaya devam etmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere beklentimiz, müttefiklik ruhuyla uyuşmayan KATSA yaptırımlarıyla savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından yapılan açıklamaları memnuniyetle karşılıyor, müttefiklerimizle kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımı benimsiyoruz, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi özel bir televizyon kanalında katıldığı programda NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri sırasında çeşitli suçlardan aranan 4412 şahsın yakalandığını açıkladı. Bakan Çiftçi, Ankara'nın giriş çıkışlarında yapmış olduğumuz veya diğer birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak illerde yapmış olduğumuz bu çalışmalarda 4412 şahsı daha yakalamış olduk. Zirvenin böyle bir faydası daha olduğu şeklinde açıklamada bulundu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, başkent Riyad'da Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanı Macit Bin Abdullah El Hukey ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin ne sosyal hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, El Hukey ile belediye ve konut sektörleri alanında mutabakat zaptını imzaladıklarını belirtti. Kurum, Emlak Konut Global'in Mekke'de hayata geçirdiği Hayat Mekke projesi ile ilgili olarak projenin %25'lik kısmının yabancı yatırımcılara satışına imkan tanınması konusunda mutabakata vardıklarını kaydetti. Bakan Kurum daha sonra Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz Bin Selman Al Sult'la da görüşme gerçekleştirdi. Kurum görüşmede COP31 Başkanlığı olarak Türkiye'nin enerji dönüşümüne ilişkin vizyonunu ve önceliklerini paylaştıklarını belirtti. İran'ın Buşehir eyaleti vali yardımcısı İhsan Cihaniyan, Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekleştirdiği saldırılarda Buşehir nükleer santrali çevresinin, Çuadek'teki askeri üssün ve bölgedeki balıkçı iskelerinin hedef alındığını duyurdu. Saldırıların ardından santral çevresinde büyük yangınlar ve patlamalar meydana geldiği duyuruldu. Herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmedi. Yunanistan'da eğitim uçuşu sırasında arızalanan bir F-16 savaş uçağı zorunlu iniş yaptı. Yunanistan Hava Kuvvetleri, uçağın İyon Denizi'nde bulunan Zakynthos Adası'ndaki havaalanına zorunlu iniş yaptığı, pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre ise pilot, uçakta yangın çıkması nedeniyle zorunlu iniş kararı aldı. V-Spor A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Voleybol Milletler Ligi 3. hafta 2. maçında 10 Temmuz Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Japonya'nın Osaka şehrindeki Asuya Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 7'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde Havaalanı Köprüsü'nün İzmir istikametinde köprü derz onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü girişi yerleştirme çalışmaları nedeniyle Kuyuluk Bağlantı Yolu, Kuyuluk-Çeşmeli istikameti ile Mersin-Kuyuluk istikameti 9:30-19 saatleri arasında 15'er dakikalık aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Of-Çaykara-Bayburt yolunun 33 ila 47. kilometrelerinde üst yapı onarım ve sati kaplama yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: çöp deyip geçmeyin.
1: Sadece bir metal içecek kutusunun geri dönüşümünden yapılan tasarrufla 100 wattlık bir ampul 20 saat çalışmaktadır.
0: Ambalaj atıklarınızı ayrı biriktirin, ülke ekonomisine katkıda bulunun. Doğal kaynaklarımızı ve çevreyi koruyun.

0: Şimdi hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 10 Temmuz Cuma günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli'nin doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Çankırı, Konya'nın güney ve batısı, Amasya, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 11 Temmuz Cumartesi günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 12 Temmuz Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzey batıdan, akşam saatlerinde batısında kuzey doğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzey batıdan, sabah saatlerinde kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
1: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor.

bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 15-32 derece, Bilecik 15-27, Bursa 15-29, Çanakkale 19-32, Edirne 16-31, İstanbul 19-28, Kırklareli 14-29, Kocaeli 18-27, Sakarya 18-29, Tekirdağ 17-27 ve Yalova 18-26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 15-30 derece, Aydın 22-38, Denizli 22-34, Kütahya 12-27, İzmir 23-34, Manisa 22-34, Muğla 19-33 ve Uşak 15-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-32 derece, Antalya 23-30, Burdur 16-33, Hatay 22-30, Isparta 15-31, Kahramanmaraş 22-33, Mersin 26-32 ve Osmaniye 22-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Çankırı'nın kuzey kesimleri ile Konya'nın güney ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 17-31 derece, Ankara 17-30, Çankırı 16-31, Eskişehir 15-27, Karaman 16-30, Kayseri 15-32, Kırıkkale 18-31, Kırşehir 17-30, Konya 17-31, Nevşehir 18-30, Niğde 16-31, Sivas 14-32 ve Yozgat 17-29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 17-29 derece, Bolu 13-25, Düzce 17-27, Karabük 15-27, Kastamonu 13-27 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Gümüşhane ve Bayburt dışında bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 17-32 derece, Artvin 19-31, Bayburt 12-31, Çorum 16-31, Giresun 20-28, Gümüşhane 14-33, Ordu 20-27, Rize 22-29, Samsun 21-28, Sinop 20-30, Tokat 17-32 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Kars, Ardahan'la Erzurum'un kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 13-31 derece, Ardahan 9-26, Bingöl 20-36, Bitlis 17-29, Elazığ 19-37, Erzincan 18-34, Erzurum 12-28, Hakkari 18-32, Iğdır 19-34, Kars 11-27, Malatya 19-36, Muş 19-34, Tunceli 19-36, Şırnak 24-35 ve Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-37 derece, Batman 21-39, Diyarbakır 21-39, Gaziantep 21-35, Kilis 21-33, Mardin 24-35, Şanlıurfa 24-38 ve Siirt 25-37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve ateşkesle ilgili durum ele alındı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in Türkiye'nin F-35 alma ihtimaline karşı çıktığı açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Aktürk, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarın korunmasından, mevcut meselelerin yapıcı diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmasından yana olduğunu vurguladı. Bu kapsamda gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılmasının ikili ilişkileri olumlu katkı sağlayacağını bir kez daha ifade ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının devam edeceğini bildirdi. Bağdat'ta Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayir ve Başbakan Ali Ezzeydi ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Bayraktar, Irak-Türkiye boru hattı anlaşmasının bu ay sonuna doğru bitiyor olmasından dolayı sürecini aksamadan devamını sağlayacak, önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı son aşamasına getirdik. Bu anlaşmayı önümüzdeki günlerde imzalamayı ve kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz açıklaması yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ne Sosyal hesabından Merkez Bankası tarafından yayınlanan haftalık para ve banka istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu. Artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveni sayesinde ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe kat edildiğini belirten Şimşek, çoklu şoklara rağmen Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık %62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Türk lirasına duyulan güveni pekişti. Makro finansal istikrarı güçlendirmek ve sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımıza devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin dikkat, odaklanma ve bilişsel kontrol becerilerini desteklemek amacıyla Pür Dikkat adlı pedagoji temelli dijital dikkat geliştirme oyununu kullanıma sundu. Bakanlık tarafından geliştirilen Pür Dikkat'le, öğrencilerin dikkatlerini geliştirme, sürdürme ve görev hedefinde kalma becerilerinin desteklenmesi hedefleniyor. Pür Dikkat oyununa EBA'da yer alan özel eğitim materyal platformundan ulaşılabiliyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılara misilleme olarak Batı Asya'daki Amerika Birleşik Devletleri Komuta ve Kontrol Merkezi ile Ürdün'deki hava üssünün 10 balistik füzeyle hedef alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarını tekrarlaması halinde bölgede bulunan diğer ABD üslerinin de hedef alınacağı duyuruldu. Ve spor. Türkiye 18 yaş altı kadın milli voleybol takımı Letonya'da devam eden Avrupa Şampiyonası'nda birinci gruptaki 7. ve son maçında İtalya'yı 3-2 mağlup etti. Böylece grup etabını mağlup lider tamamlayan milliler adını yarı finale yazdırdı. 18 yaş altı kadın milli takımımız 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak yarı finalde ikinci grubun ikincisiyle karşılaşacak. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kampı ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirildi. Ligde toplam 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği yeni sezon 14-15-16-17 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak, 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Yeni sezonun ilk büyük derbisi 4. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. 6. haftada Trabzonspor Galatasaray, 8. haftada Trabzonspor Beşiktaş, 9. haftada Galatasaray Fenerbahçe, 13. haftada Beşiktaş Galatasaray, 15. haftada da Fenerbahçe Trabzonspor derbisi oynanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde Havaalanı Köprüsü'nün İzmir istikametinde köprü derz onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü girişi yerleştirme çalışmaları nedeniyle Kuyuluk Bağlantı Yolu, Kuyuluk-Çeşmeli istikameti ile Mersin-Kuyuluk istikameti 9.30-19 saatleri arasında 15'er dakikalık aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Of-Çaykara-Bayburt yolunun 33 ila 47. kilometrelerinde üst yapı onarım ve sati kaplama yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Alıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Temmuz Cuma günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli'nin doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Çankırı, Konya'nın güney ve batısı, Amasya, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 11 Temmuz Cumartesi günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 12 Temmuz Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, batı ve kuzeybatıdan,

0: Açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 15-32 derece, Bilecik 15-27, Bursa 15-29, Çanakkale 19-32, Edirne 16-31, İstanbul 19-28, Kırklareli 14-29, Kocaeli 18-27, Sakarya 18-29, Tekirdağ 17-27 ve Yalova 18-26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 15-30 derece, Aydın 22-38, Denizli 22-34, Kütahya 12-27, İzmir 23-34, Manisa 22-34, Muğla 19-33 ve Uşak 15-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-32 derece, Antalya 23-30, Burdur 16-33, Hatay 22-30, Isparta 15-31, Kahramanmaraş 22-33, Mersin 26-32 ve Osmaniye 22-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Çankırı'nın kuzey kesimleri ile Konya'nın güney ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 17-31 derece, Ankara 17-30, Çankırı 16-31, Eskişehir 15-27, Karaman 16-30, Kayseri 15-32, Kırıkkale 18-31, Kırşehir 17-30, Konya 17-31, Nevşehir 18-30, Niğde 16-31, Sivas 14-32 ve Yozgat 17-29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bartın 17-29 derece, Bolu 13-25, Düzce 17-27, Karabük 15-27, Kastamonu 13-27 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Gümüşhane ve Bayburt dışında bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Samsun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 17-32 derece, Artvin 19-31, Bayburt 12-31, Çorum 16-31, Giresun 20-28, Gümüşhane 14-33, Ordu 20-27, Rize 22-29, Samsun 21-28, Sinop 20-30, Tokat 17-32 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Kars, Ardahan'la Erzurum'un kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 13-31 derece, Ardahan 9-26, Bingöl 20-36, Bitlis 17-29, Elazığ 19-37, Erzincan 18-34, Erzurum 12-28, Hakkari 18-32, Iğdır 19-34, Kars 11-27, Malatya 19-36, Muş 19-34, Tunceli 19-36, Şırnak 24-35 ve Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-37 derece, Batman 21-39, Diyarbakır 21-39, Gaziantep 21-35, Kilis 21-33, Mardin 24-35, Şanlıurfa 24-38 ve Siirt 25-37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar sabah 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar gece 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanaklı yağışlı. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'da bulunan Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Ayrıca enerji, ulaştırma gibi konulardaki işbirliği potansiyelleri değerlendirildi. Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Slovakya'nın karşılıklı ticaret ve yatırım alanlarındaki hedeflerine ulaşmak için gayretlerini artırması gerektiğini, enerji, ulaştırma gibi konulardaki işbirliği potansiyellerini değerlendirmenin iki ülkeye de fayda sağlayacağını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Tuğamiral Aktürk, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası KATSA kapsamındaki yaptırımlarına ilişkin açıklamaları hakkında, Türkiye, NATO'nun güçlü ve etkin bir müttefiği olarak ittifakın caydırıcılığına ve ortak güvenliğine önemli katkılar sunmaya devam etmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere beklentimiz, müttefiklik ruhuyla uyuşmayan KATSA yaptırımlarıyla savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından yapılan açıklamaları memnuniyetle karşılıyor, müttefiklerimizle kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımı benimsiyoruz, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi özel bir televizyon kanalında katıldığı programda NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri sırasında çeşitli suçlardan aranan 4412 şahsın yakalandığını açıkladı. Bakan Çiftçi, Ankara'nın giriş çıkışlarında yapmış olduğumuz veya diğer birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak illerde yapmış olduğumuz bu çalışmalarda 4412 şahsı daha yakalamış olduk. Zirvenin böyle bir faydası daha olduğu şeklinde açıklamada bulundu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, başkent Riyad'da Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanı Macit Bin Abdullah El Hukey ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin ne sosyal hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, El Hukey ile belediye ve konut sektörleri alanında mutabakat zaptını imzaladıklarını belirtti. Kurum, Emlak Konut Global'in Mekke'de hayata geçirdiği Hayat Mekke projesi ile ilgili olarak projenin %25'lik kısmının yabancı yatırımcılara satışına imkan tanınması konusunda mutabakata vardıklarını kaydetti. Bakan Kurum daha sonra Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz Bin Selman Al Suud'la da görüşme gerçekleştirdi. Kurum görüşmede COP31 Başkanlığı olarak Türkiye'nin enerji dönüşümüne ilişkin vizyonunu ve önceliklerini paylaştıklarını belirtti. İran'ın Buşehir eyaleti vali yardımcısı İhsan Cihaniyan, Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekleştirdiği saldırılarda Buşehir nükleer santrali çevresinin, Çoadek'teki askeri üssün ve bölgedeki balıkçı iskelerinin hedef alındığını duyurdu. Saldırıların ardından santral çevresinde büyük yangınlar ve patlamalar meydana geldiği duyuruldu. Herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmedi. Yunanistan'da eğitim uçuşu sırasında arızalanan bir F-16 savaş uçağı zorunlu iniş yaptı. Yunanistan Hava Kuvvetleri, uçağın İyon Denizi'nde bulunan Zakynthos Adası'ndaki havaalanına zorunlu iniş yaptığı, pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre ise pilot, uçakta yangın çıkması nedeniyle zorunlu iniş kararı aldı. Ve spor, A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Voleybol Milletler Ligi 3. hafta 2. maçında 10 Temmuz Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Japonya'nın Osaka şehrindeki Asuya Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 7'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Havaalanı Köprüsü'nün İzmir istikametinde köprü derz onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü girişi yerleştirme çalışmaları nedeniyle Kuyuluk bağlantı yolu Kuyuluk-Çeşmeli istikameti ile Mersin-Kuyuluk istikameti 9:30-19 saatleri arasında 15'er dakikalık aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Of-Çaykara-Bayburt yolunun 33 ila 47. kilometrelerinde üst yapı onarım ve satih kaplama yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Temmuz Cuma günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli'nin doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Çankırı, Konya'nın güney ve batısı, Amasya, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 11 Temmuz Cumartesi günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 12 Temmuz Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise deniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere merhaba. Bugün sizler için Anadolu manilerinde yer alan çaydan bahsetmek istiyorum yine. Rize bağlıklarında pembe güller açayı, gel gelelim Rize'ye içelim Rize çayı. Yağmur yağar ıslanır çay fidanın dibi, anan seni sevmeyi benim sevdiğim gibi. Rize güzel memleket, çay kokayı gül gibi. Rize'ye doymak olmaz, parlayı yıldız gibi. Giderdi Şam'a şarka, Rize'nin ketanı, şimdi cana can katar çayının bir fincanı. Çayınızı ruhunuza uygun emeklerle demlemelisiniz. Her şeyi sallayan çaya da elinizi hiç sürmemelisiniz. Bazen sevgili nazına benzer çay demi. Su aşkla kaynamadıysa güzel olmaz. Bardak ince belli değilse gönle dokunmaz. Demleyenin eli güzel değilse lezzetini vermez. Saatinde açılmazsa acılaşır. Çay nazını çekmeyene lezzetini göstermez. Çay bitkisi uçsuz bucaksız tarlalarda göğe baka baka büyür. Yemyeşildir. Gök gören her şey gibi gönlü bol olur. Bu yüzdendir misafirlere ikram edilir. Çay içen misafire ziyaret de çok hoş gelir. Bazen çay demli olur. Hüzün gibi bazen dibine dibine çöker. Üzerine mutluluklardan kalan suyu koyarsınız. Hüznünü açmaya çalışırsınız. Ama ne kadar su koyarsanız koyun, üzüntü denen çay üstüne bardağın dibinde kalan tortularla anılırsınız. Sevdiğinin elinden çay içmenin güzelliğini bilmeyen diller utanır. Utansın da zaten. Ne çay daha önce böyle güzel demlenir, ne aşk bir bardakta böyle güzel kederlenir. Bir tarlaya çay ekersiniz, büyümesini beklersiniz. Güneş görür büyür. Hasadını beklersiniz bu kez. Hasat gelir kesilir. Kurumasını beklersiniz. Kurur, dem olur. Suyun kaynamasını beklersiniz. Bir güzel çay görmek için bir ömür beklersiniz. Bu yüzden her gelene verilmez çay. Beklemene değecek bir gönül misafiri olmalıdır. Protokolde karşı karşıya içilen çaylarda eğer karşınızdakine değer vermiyorsanız kendinize söylediğiniz çaydan bir yudum bile almazsınız. Misafirin hızlıca kalkmasını istiyorsanız bardağı küçük tutarsınız. Kimisi demini almayan çayı sever. Çiğ çay denir buna. Evet, çayın çiğ olursa onun da kokusu aynı çay gibi olur. Henüz tarladan yeni toplanmış da güneş ısıtmış, üzerine su katsanız hemen olacakmış gibi. Altındaki su ısınırsa demlemeye terk etmek, yeterince kararanı da bardak bardak tüketmek gerekir. Bazıları şiirde denildiği gibi çayı açık içerler ki bardağın arkasından karşısındakini görsünler. Sevgililer arasında da suyu kaynayana kadar başı omza koymalıktır. Demi oturana kadar eli eli almalıktır. Karşılıklı iki çay bardağını aynı tepsiye koymak, çay gibi ömre ömür katmaktır. Bazen çayın içerisine bir aşığın gözyaşı karışır. Belki bir annenin merhameti dokunur toprağına. Kim bilir, belki bir dua ile zenginleşir. Ama kimse bir çaya sevdiğinizin verdiği lezzeti asla veremez. Gönlünde dert olanın çayı biraz demli olur. Sadece çiftlerin, sevgililerin, sevdanın değil, yalnızların da dostudur. Muhabbeti şekeri, demi kederi, dostluğu bardağıdır. Kimine göre de çay kalabalık içeceğidir. Demlik demlik demlenir. Kim gelmişse nasiplenir. İnsanlar hayattan soğudukça masaya bırakılmış çay gibiyim der. Çay varsa umut var demektir. Henüz her şey bitmedi demektir. Ya da Yılmaz Odabaş'ın söylediği gibi, şimdi ölsek en fazla kahvede çaylar soğur. İnsan da çaya benzer. Sıcak suyun içinde demlenene kadar gerçek rengini bilemezsiniz. Ateşler içinde yandığına göre, unutulduğunda soğuduğuna göre belli var çayında bir derdi. Ateşe hakiki bir çay koyalım da kenti unutanlardan olalım. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar çayınız kararınca demli ve kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 15-32 derece, Bilecik 15-27, Bursa 15-29, Çanakkale 19-32, Edirne 16-31, İstanbul 19-28, Kırklareli 14-29, Kocaeli 18-27, Sakarya 18-29, Tekirdağ 17-27 ve Yalova 18-26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 15-30 derece, Aydın 22-38, Denizli 22-34, Kütahya 12-27, İzmir 23-34, Manisa 22-34, Muğla 19-33 ve Uşak 15-29 derece. Deniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 24-32 derece, Antalya 23-30, Burdur 16-33, Hatay 22-30, Isparta 15-31, Kahramanmaraş 22-33, Mersin 26-32 ve Osmaniye 22-31 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu. Çankırı'nın kuzey kesimleriyle Konya'nın güney ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 17-31 derece, Ankara 17-30, Çankırı 16-31, Eskişehir 15-27, Karaman 16-30, Kayseri 15-32, Kırıkkale 18-31, Kırşehir 17-30, Konya 17-31, Nevşehir 18-30, Niğde 16-31, Sivas 14-32 ve Yozgat 17-29 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelli aralıklı sağanak ve gök bulu 13, Karabük 15-27, Kastamonu 13-27 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, Gümüşhane ve Bayburt dışında bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağış

Samsun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 17-32 derece, Artvin 19-31, Bayburt 12-31, Çorum 16-31, Giresun 20-28, Gümüşhane 14-33, Ordu 20-27, Rize 22-29, Samsun 21-28, Sinop 20-30, Tokat 17-32 ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Kars, Ardahan'da, Erzurum'un kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 13-31 derece, Ardahan 9-26, Bingöl 20-36, Bitlis 17-29, Elazığ 19-37, Erzincan 18-34, Erzurum 12-28, Hakkari 18-32, Iğdır 19-34, Kars 11-27, Malatya 19-36, Muş 19-34, Tunceli 19-36, Şırnak 24-35 ve Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-37 derece, Batman 21-39, Diyarbakır 21-39, Gaziantep 21-35, Kilis 21-33, Mardin 24-35, Şanlıurfa 24-38 ve Siirt 25-37 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar sabah 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar gece 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve ateşkesle ilgili durum ele alındı. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğ Amiral Zeki Aktürk, Ay Yıldız Müşteri Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in Türkiye'nin F-35 alma ihtimaline karşı çıktığı açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Aktürk, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarın korunmasından, mevcut meselelerin yapıcı diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmasından yana olduğunu vurguladı. Bu kapsamda gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılmasının ikili ilişkileri olumlu katkı sağlayacağını bir kez daha ifade ediyor, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz, dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının devam edeceğini bildirdi. Bağdat'ta Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayir ve Başbakan Ali Ezzeydi ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Bayraktar, Irak-Türkiye boru hattı anlaşmasının bu ay sonuna doğru bitiyor olmasından dolayı sürecin aksamadan devamını sağlayacak, önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı son aşamasına getirdik. Bu anlaşmayı önümüzdeki günlerde imzalamayı ve kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz, açıklaması yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ne sosyal hesabından, Merkez Bankası tarafından yayınlanan haftalık para ve banka istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu. Artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveni sayesinde ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe kat edildiğini belirten Şimşek, çoklu şoklara rağmen Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık %62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Türk lirasına duyulan güveni pekiştirdi. Makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımıza devam edeceğiz, ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin dikkat, odaklanma ve bilişsel kontrol becerilerini desteklemek amacıyla Pür Dikkat adlı pedagoji temelli dijital dikkat geliştirme oyununu kullanıma sundu. Bakanlık tarafından geliştirilen Pür Dikkat'le öğrencilerin dikkatlerini geliştirme, sürdürme ve görev hedefinde kalma becerilerinin desteklenmesi hedefleniyor. Pür Dikkat oyununa EBA'da yer alan özel eğitim materyal platformundan ulaşılabiliyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılara misilleme olarak Batı Asya'daki Amerika Birleşik Devletleri Komuta ve Kontrol Merkezi ile Ürdün'deki hava üssünün 10 balistik füzeyle hedef alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarını tekrarlaması halinde bölgede bulunan diğer ABD üslerinin de hedef alınacağı duyuruldu. Ve spor. Türkiye 18 yaş altı kadın milli voleybol takımı Letonya'da devam eden Avrupa Şampiyonası'nda birinci gruptaki 7. ve son maçında İtalya'yı 3-2 mağlup etti. Böylece grup etabını mağlup lider tamamlayan milliler adını yarı finale yazdırdı. 18 yaş altı kadın milli takımımız 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak yarı finalde ikinci grubun ikincisiyle karşılaşacak. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kampı ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirildi. Ligde toplam 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği yeni sezon, 14-15-16-17 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak, 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Yeni sezonun ilk büyük derbisi 4. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. 6. haftada Trabzonspor Galatasaray, 8. haftada Trabzonspor Beşiktaş, 9. haftada Galatasaray Fenerbahçe, 13. haftada Beşiktaş Galatasaray, 15. haftada da Fenerbahçe Trabzonspor derbisi oynanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Havaalanı Köprüsü'nün İzmir istikametinde köprü derz onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü girişi yerleştirme çalışmaları nedeniyle Kuyuluk bağlantı yolu Kuyuluk-Çeşmeli istikameti ile Mersin-Kuyuluk istikameti 9:30-19 saatleri arasında 15'er dakikalık aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Of-Çaykara-Bayburt yolunun 33 ila 47. kilometrelerinde üst yapı onarım ve satih kaplama yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Temmuz Cuma günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli'nin doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Çankırı, Konya'nın güney ve batısı, Amasya, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 11 Temmuz Cumartesi günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 12 Temmuz Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 10 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 2, yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan

0: Doğu Karadeniz'de batı ve kuzey batıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzey doğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, göç uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, göç uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra doğusunda yer yer 6. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güneyinde öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Pazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
2: Tütten çıkan kara kaşık olmuş adım.

0: Biliyor muydunuz?
1: Pantolon ismi nereden geliyor? Pantolon, genellikle belden ayak bileğine kadar uzanan ve her bacağı ayrı ayrı saran iki parçadan oluşan bir giysidir. Pantolonların boyları uzun veya kısa, bacakları yapışık veya bol, paçaları dar, geniş, kıvrık veya düz olabilir. Moda, pantolonların biçimine büyük değişiklikler getirememiştir. Biçim ne olursa olsun, giyimin başlıca unsurlarından biri olan pantolon, daima aynı parçalardan meydana gelir. Pantolon ismi bir Hristiyan azizi olan Pantaleone'den gelir. Ruhani kişiliğiyle tanınan Aziz Pantaleone, 3. yüzyılın sonlarında yaşamış ve 303 yılında Roma İmparatoru Diokletian tarafından başı kesilerek öldürülmüş bir din adamı, fizikçi ve saray hekimidir. Hekimlerin pirlerinden biri sayılır. Öldükten sonra da Venedik'in baş azizi olarak kabul edilmiştir. Pantaleone belki de ismi bir giysiye verilerek şereflendirilen yegane azizdir. İsmi tamamıyla aslan anlamına gelir. Pan tamamıyla leon aslan demektir. Aziz Pantaleone'nin ismi zaman içinde İtalyan halk hikayelerinde izahı güç bir şekilde aziz karakterine tamamen zıt, komik bir soytarının ismi olarak yerleşip kalmıştır. Pantolon isminin asıl yaygınlaşmasına sebep olan İtalyan komedi sanatında 16. yüzyılda ortaya çıkmış olan bu komik kişiliktir. Bu kişi dar paçalı bir pantolon ve sürekli terlik giyen, paranın kölesi olmuş, hizmetçilerini aç bırakan, çevresi tarafından alaya alınan, kadınlarla flört etmeye çalışan, esmer, zayıf, asık suratlı ve keçi sakallı bunak bir ihtiyardır. Bu komedi karakteri gezici tiyatrolar tarafından Fransa ve İngiltere'ye taşındı. Her zaman abartılmış pantolonlar giyen biri olarak Fransa'da pantolon, İngiltere'de pantolon adıyla tanındı. Shakespeare'in ona eserlerinde yer vermesi popülaritesini arttırdı. Pantolon 18. yüzyılda o zamana kadar giyilen, diz boyuna uzanan giysilerin stilize edilmiş bir biçimi olarak Amerika kıyılarına ulaştı. İsmi de kısaltılarak pants oldu.
0: Biliyor muydunuz?
1: Krat ve keçi boynuzu ilişkisi, yani iki dirhem bir çekirdek deyimi nereden geliyor? Keçi boynuzunun Yunanca adı creation, İngilizce'de kerop, Arapça'da ise krattır. Keçi boynuzu tohumu yüzyıllar boyunca elmas ölçmek için kullanılmış. Elmaslar keçi boynuzu tohumuyla tartılarak satılmış. Bu yüzden keçi boynuzu krat ya da karat denilen ölçüye adını vermiş. Keçi boynuzu çekirdeği doğada ağırlığı düşmeyen tek tohumdur. Bütün tohumlu bitkilerden yalnız keçi boynuzu uzun süre suda bekletildikten sonra filiz verebilir. Bu hem çok kuruduğu ve meyvesinden çıktıktan sonra son ve sabit ağırlığını aldığı için hem de içine su alması olasılığının çok az ve çok uzun zamana bağlı olduğu içindir. Bu nedenle Araplar, Selçuklular ve Osmanlı döneminde ağırlık ölçüsü olarak kullanılmıştır. 4 tanesi 1 dirhem eder. Dirhem değişmekle birlikte 3 gram ağırlığı temsil etmektedir. Satıcı 2 dirhemlik bir şey satarken, yani 8 çekirdek ağırlığında bir şey satarken, lütfedip bir çekirdek fazla tartarsa, bu malı alan kişinin itibarını gösterir. Olağandan fazla giyinen, süslenen kişilere de iki dirhem bir çekirdek denmesi bundan kaynaklanmaktadır.
0: Biliyor muydunuz?
1: İnsanların ömürleri boyunca 20 kilogram toz yuttuklarını, Drakula'nın tarih boyunca sinemaya en fazla uyarlanan hikaye olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

Sayın dinleyiciler, bugün 10 Temmuz Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ve doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 27, Bursa 29, Çanakkale 32, Edirne 31, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 27, Sakarya 29, Tekirdağ 27 ve Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 28, Aydın 38, Denizli 34, Kütahya 27, İzmir 34, Muğla 33, Manisa 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Adana 32, Antalya 30, Burdur 33, Hatay 30 derece. Isparta ve Osmaniye 31, Kahramanmaraş 33, Mersin 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu. Çankırı'nın kuzey kesimleriyle Konya'nın batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Aksaray 31, Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 27 derece. Karaman 30, Kayseri 32, Kırıkkale 31, Kırşehir 30 derece. Konya 31, Nevşehir 30, Niğde 31, Sivas 32, Yozgat 29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Zonguldak ve Bartın çevreleriyle öğle saatlerinden itibaren Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 29, Bolu 25, Düzce 27, Zonguldak 25, Karabük ve Kastamonu 27 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Orta Karadeniz bölümü, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa öğle saatlerinden itibaren Samsun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 32, Artvin 31, Giresun 28, Bayburt ve Çorum 31 derece. Gümüşhane 33, Ordu 27, Rize 29, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 32, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Ardahan çevreleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Ağrı 31, Ardahan 26, Bingöl 36, Bitlis 29 derece. Elazığ 37, Erzincan 34, Erzurum 28, Hakkari 32, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 36 derece. Muş 34, Tunceli 36, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 37, Batman ve Diyarbakır 39, Gaziantep 35 derece. Kilis 33, Mardin 35, Şanlıurfa 38 ve Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, bugün 10 Temmuz Cuma. Denizlerimizde bugün fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde ise güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İki günlük yoğun Ankara zirvesi Türkiye'nin NATO'nun güvenlik gündemine yön veren bir aktör olduğunu göstermiştir ifadelerini kullandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA, Venezuela'da depremin en çok etkilediği La Guaira şehrine 2 kamyon barınma ve temel yaşam malzemesi desteğinde bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türk askerinin müdahalesini çarpıttığı, Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye'yi hedef aldığı gerekçesiyle Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin 1974 Barış Harekatı'na ilişkin kararını şiddetle kınadı.

En Sosyal hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan haftalık para ve banka istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, artan öngörülebilirlik ve yatırımcı güveni sayesinde ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe kat edildiğini, çoklu şoklara rağmen Türk lirası mevduatın toplam içindeki payının %62 ila 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını bildirdi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarıyla İsrail'in Lübnan'daki işgali başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldığı bildirildi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 3899'a yükseldiği bildirildi. İran'ın Rezevi Horasan eyaletinin merkezi Meşet kentinde meydana gelen silahlı saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-0 mağlup eden Fransa, turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Toplam 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği ligde yeni sezon 14, 15, 16 ve 17 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı ise 18, 19, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde oynanacak 16. hafta müsabakalarıyla sona erecek. İkinci devre ise 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak 17. hafta maçlarıyla başlayacak. Sezonsa 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama inleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu karayolları tahmin sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onlara çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
1: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
0: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
2: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
0: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Günaydın. Sağlıklı bir sabah diliyoruz. Parçalı bulutlu 21 derecelik Ankara sabahından tüm yurda yurt dışına sevgiler, selamlar, saygılarımızla kıymetli dinleyenlerimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda basında gündem programı başladı. Saatlerimiz onu gösterene dek programımız sürecek. Saat başında yine raporlarımızla birlikteydik. Yine saat başlarında en güncel raporları sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz kıymetli dinleyenlerimiz. Basında gündem programımızda gazetelerin günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşmanın yanı sıra İstanbul'un ve Ankara'nın trafikteki son durumuna göz atacağız. Güzel şarkı aralarımız olacak. Ayrıca her zaman olduğu gibi hava durumuyla ilgili en güncel bilgileri sizlerle buluşturacağız kıymetli dinleyenlerimiz. Ve hava durumu demişken hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Bugün ise yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz bölümü, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli'nin doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Antalya'nın iç kesimleriyle Mersin, Adana, Osmaniye, Çankırı ve Konya'nın güneyi ile batısı, ayrıca Amasya, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek bugün. Yarınsa yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yerler az bulutlu ve açık geçecek 11 Temmuz Cumartesi günü değerli dinleyenlerimiz. Evet, bugünü ve yarını özetleyerek başladık. Hava sıcaklıklarından söz ettik. Mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirttik. Evet, bu bilgilendirmenin yanı sıra hemen hava durumuna dair büyük kent merkezlerimizden nasıl bir gün beklediğimizi de paylaşalım. Saat başında yine aktarmıştık kaçıran dinleyenlerimiz için. Bugün Ankara'da en yüksek 30 santigrat derece olacak hava sıcaklığı. Parçalı bulutlu bir gün bekliyoruz. Rüzgar en yüksek batıdan saatte 13 kilometre hızla esecek. Gün içinde değerli dinleyenlerimiz şu an için rüzgar güneyli yönlerden saatte 9 kilometre hızla esiyor diyelim. İstanbul'da şu an için az bulutlu bir hava var, ancak bugün gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava olmasını bekliyoruz. Şu an için 22 derece 28 santigrat dereceye kadar da artacak hava sıcaklığı gün içinde. Şu an için rüzgar kuzey-kuzeydoğu yönünden saatte 5 kilometre hızla esiyor. Nem oranı %80, ancak gün içinde rüzgar 6-7 kilometre daha hızla esmesini bekliyoruz. En şiddetli rüzgarın esiş kilometresi ise 12 kilometreye kadar artacak. Kuzeydoğu'dan saatte 12 kilometre hızla esecek İstanbul'da bugün için. Evet, özet bu şekilde. İzmir'e geçelim. Şu an için 25 santigrat derece, ancak hissedilen 26 santigrat derece. Nem oranı %53. Rüzgar batıdan saatte 12 kilometre hızla esiyor. Az bulutlu bir hava olacak bugün. Şu an için açık bir hava var. 34 santigrat dereceye kadar artmasını bekliyoruz hava sıcaklığının. Yine yarın ve pazar günü daha sıcak hava olacak. İzmir'de birkaç santigrat derece daha fazla olmasını bekliyoruz hava sıcaklığının. Bu önemli bilgiyi de paylaşmış olalım ve devam edelim. İzmir'in ardından büyük kent merkezlerimizden nüfus açısından Bursa, 4. büyük kent merkezimiz. Evet, şu an için 21 santigrat derecelik bir hava sıcaklığı var. Hissedilen de yine aynı. Nem oranı %76. Bursa'da şu an için rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan saatte 3 kilometre hızla esiyor. Gün içinde şu an için 21 santigrat derece olan hava sıcaklığı 29 santigrat dereceye kadar artacak. Hava parçalı bulutlu olacak bugün Bursa'da. Evet, rüzgarsa biraz daha batıya dönecek. Kuzey kuzeybatı yönünden saatte 10 kilometre hızla esmesini bekliyoruz büyük kent merkezlerimizden Bursa'da. Evet, Antalya ile sonlandıralım. 5. büyük kent merkezimiz, yine tekrar etmekte fayda var. Nüfusa bağlı paylaşıyoruz büyüklükleri. Antalya'da şu an için 27 santigrat derecelik hava sıcaklığı olsa da hissedilen 29 santigrat dereceye yakın bir sıcaklık. Nem oranı %63. Rüzgar güneyden saatte 4 kilometre hızla esiyor. Gün içinde yine güneyden saatte 16 kilometre hızla esmesini bekliyoruz.
Bugün en yüksek hava sıcaklığının 30 santigrat derece olacağını belirtelim. Antalya içinse hava sıcaklığının yarın değil pazar günü bir anda 4-5 santigrat derece artacağını belirtelim. Yarına göre yarın da bugüne nazaran 2 santigrat derece artacak. Yani 2 gün içinde Antalya'da yaşayan kıymetli dinleyenlerimiz yaklaşık 6 santigrat derecelik daha sıcak bir havayla karşı karşıya kalacaklar. Pazar günü her ne kadar tatil günü olsa da daha çok gölgede zaman geçirmeleri, hatta daha güvenli yerlerinde zaman geçirmeleri önemli, rica olunur diyelim. Kumanda masasında çalışma arkadaşım Nihan Ünsal, ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyer. Değerli dinleyenlerimiz, hava durumuyla başladık. Büyük kent merkezlerimizden de hava sıcaklıklarını, gün içindeki nem oranını, rüzgar durumunu, en yüksek sıcaklık hangi santigrat derecelere ulaşacak, bunları paylaştık. İstanbul'un trafikteki son durumuyla devam edelim. Bir önceki saate göre %35'lik yoğunluk var. Şehrin ana yollarındaki trafik yoğunluğunun toplam uzunluğu ise 197 kilometreye uzamış. Boğaz geçişlerinde Avrupa'dan Asya'ya herhangi bir yoğunluk yok. Gayet akıcı, ancak Asya'dan Avrupa'ya 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde trafiğin yoğunluk yaşadığını belirtelim. Ciddi bir yoğunluk var. Bunun dışında Asya'dan Avrupa'ya da herhangi bir yoğunluk görmediğimizi belirtelim. Ancak belirttiğimiz güzergah 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde şu an için ciddi bir yoğunluk var kıymetli dinleyenlerimiz. Devam edelim ana yollardaki zamanlamalarla. ...25 dakikalık mesafeyle başlayacağız. Doğan Araslı Bulvarı'ndan Avrupa Konutları'na kadarki güzergah 25 dakika. 20 dakikalık süre Gazi Osman Paşa Kavşağı'ndan Seyran Tepe'ye, Çamlıca Kavşağı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine, Parseller Kavşağı'ndan Küçük Su Kavşağı'na kadar 15 dakika sürecek. Son 15 dakikalık mesafesi Avcılar Kavşağı'ndan İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü'ne kadar ki güzergah diyebiliriz. Trafikte seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize güvenli bir yolculuk diliyoruz. Birazdan başkentin trafikteki son durumunu da paylaşacağız. Ancak öncesinde yarım saatlik sürenin ardından saat başından itibaren ilk şarkı aramıza, hem de programımızın da ilk şarkı arasına gidelim. Ardından gazetelerden başlıklarla ve ayrıca Ankara'nın trafikteki son durumuyla devam edeceğiz.

Değerli dinleyenlerim, saatler 8.35'i gösteriyor. İlk şarkı aramızın ardından A-Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasının 2. karşılaşmasında bugün Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geliyor. 3. sette şu an 24-24'lük eşitlik söz konusu değerli dinleyenlerimiz. Evet, Osaka kentindeki Asuya Arena'da oynanıyor. Parkedeki mücadele saat 7'de başladı. TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor değerli dinleyenlerimiz. Hatırlayacaksınız, Filenin Sultanları 2026 Voleybol Milletler Ligi'nde oynadığı 9 karşılaşmada 7 galibiyet almıştı ve 18 puan toplamıştı. Şu anda 25-24 oldu. Öne geçtik. Setlerde birbirlik, eşitlik var. Belirtelim, 3. setteyiz şu an için. Evet, umut ediyoruz ki seti biz alacağız diyelim ve gazeteden başlıklara geçmeden başkentin trafikteki son durumuyla devam edelim. Bir önceki saate göre %88'lik yoğunluk var. Şehrin ana yollarındaki trafik yoğunluğunun toplam uzunluğu 47 kilometreye uzamış. Ana yollarda çevre yolunda havaalanı çıkışından İstanbul otobanı çıkışına çok ciddi trafik yoğunluğu var. Bunun dışında ana yollarda Ankara'da herhangi bir yoğunluk görmediğimizi belirtelim. Belirttiğimiz gibi o güzergahta havalimanı çıkışından İvedik çıkışına kadar ki 8,5 kilometrelik mesafe, 40 dakikalık mesafe şu an için süreceğini tahmin ediyoruz. 40 dakikalık bu güzergah yaklaşık 8,5 kilometrelik mesafede sürüyor değerli dinleyenlerimiz. Bunun dışında 20 dakikalık mesafe var. Ümitköy kavşağından Migros kavşağına kadar ki 10 kilometrenin biraz üzerindeki mesafe şu an için yaklaşık 20 dakikayı bulacak. 15 dakikalık süreler Numune Caddesi'nden Numune Hastanesi'nden Natıoğlu girişine kadar ki Tıp Fakültesi Caddesi'ni ve Talat Paşa Bulvarı'nı içine alan güzergah diyebiliriz bununla birlikte. 10 dakikanın üzerine çıkan güzergahlar Cevizlidere Caddesi girişinden Polis Evi'ne, Polis Evi'nden Cevizlidere Caddesi girişine, Bağlar Caddesi Orhan Kavşağı'ndan Ümitköy Kavşağı'na, Natıoğlu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar ki güzergahlar 10 dakikanın üzerinde sürelerle kat ediliyor. Trafikte seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize güvenli bir yolculuk diliyoruz değerli dinleyenlerimiz. Lütfen emniyet kemerleriniz takılı olsun uyarısında bulunduktan sonra, evet, hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Bugün yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz bölümü, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli'nin doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Çankırı, Konya'nın güneyi ve batısı, Amasya, Tokat, Artvin ve

Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerse az bulutlu ve açık geçecek diyelim. Bugünü özetledik. Hadi yarından da söz edelim bir kez daha. Yurdun kuzeydoğu kesimleri yarın. Ayrıca Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Orta Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yarın yani 11 Temmuz Cumartesi günü diyelim. Gazetemizden ilk başlık, Hürriyet gazetesinde Ankara'ya gelmeden vurun dedi başlığı var. Amerikan güçleri İran'da birçok hedefi bombaladı denmiş. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda 3 tankeri vurması Trump'ı sinirlendirirken Trump Ankara'ya yola çıkmadan İran'ı vurun emrini verdi. İran'da Körfez ülkelerindeki hedeflere misillemede bulununca dünya yine savaş korkusu sardı. 131 gün sonra defnedildi başlığında Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in 28 Şubat'ta ilk saldırısında öldürülen İran'ın dini lideri Ali Hamaney dün doğum yeri Meşet'te toprağa verildi. Şiiler için büyük önem taşıyan İmam Rıza Türbesi'nin yanına defnedildi denmiş 15. sayfada haberin ayrıntıları. Öfkelendiren rapor başlığında Amerika Birleşik Devletleri basınına göre Ankara'ya gelmeye hazırlanan Trump'a acil bir rapor sunuldu. Rapora göre İran, Hürmüz Boğazı'nda 3 tankeri füzelerle vurdu. Raporu okuyan Trump çok sinirlendi. İran'ın vurulması için talimat verdi. Trump, Ankara'dayken de Amerika Birleşik Devletleri güçleri İran'ı bombalamaya başladı. O yüzden Trump, Ankara'da ateşkes bitti dedi. Amerika Birleşik Devletleri güçleri Hürmüz çevresindeki mevzileri Gülistan eyaletindeki İran'ın Çin ve Rusya ile ticaret yaptığı demiryolu hattını bu şehir Buşehir nükleer santralinin çevresini vurmuş. İran'da Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Katar'daki Amerikan hedeflerine balistik füze ve dronlarla saldırdı. Barış bekleyen dünyayı yeniden savaş korkusu sardı. İran'daki savaş yeniden alevlenince piyasalar dalgalandı. Petrol fiyatları yükseldi. Hürmüz Boğazı'ndan geçen tanker sayısı bir günde 14 gemiden 7 gemiye gerileyince arz endişesi arttı. Günde düşmeye devam etti denmiş. Kısa bir aramız olacak. Aranın ardından gazete başlıklarını okumayı sürdüreceğiz.

Basında Gündem programı sürüyor Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda. Değerli dinleyenlerimiz, sonuçlar bugün açıklanıyor. LGS'de başlığı 11. sayfada ayrıntılarıyla paylaşılmış üst başlıklardan biri. Sonuçlar bugün açıklanıyor şeklinde. Salih Özcan Beşiktaş'ta, Borussia Dortmund'da top koşturan milli futbolcumuz Salih Özcan İstanbul'a gelerek Beşiktaş'ta 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Özcan, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum dedi. Evet, orta sahasını geçtiğimiz sezon başında Orkun Kökçü ile güçlendiren siyah beyazlılar Salih Özcan'ın transferiyle birlikte orta saha merkezini tamamen yerli tandemine dönüştürdü desek yeridir. Ligde ilk derbi 4. hafta başlığı var. Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu dün. 14 Ağustos'ta oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü Alanyaspor maçıyla başlayacak lig. Ligin ilk derbisi 4. hafta oynanacak. Ve Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Galatasaray 6. haftada Trabzonspor deplasmanına gidecek. 9. haftada da Fenerbahçe ile evinde oynayacak. Beşiktaş-Galatasaray derbisi ise 13. haftada İstanbul'da Dolmabahçe'de. Ayrıca Beşiktaş 8. haftada Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Trabzonspor ise 15. hafta Kadıköy'de olacak değerli dinleyenlerimiz. Evet, spor sayfasında özellikle fikstür paylaşılmış olsa gerek, derbiler paylaşılmış. Ana sayfaya taşınan bölümüyle Hürriyet gazetesinin üst başlığından paylaştık bilgileri. Evet, derbiler bu yıl biraz daha geçtiğimiz yıllarki ezbere nazaran daha farklı çıktı değerli dinleyenlerimiz. Evet, geçtiğimiz sezonlarda çok benzer fikstürler gördüğümüzü hatırlayacaksınız. Ancak bu yıl biraz daha farklı olduğunu belirtelim. Zamanlamalar biraz daha farklı olacak derbilerde. Özellikle sezonun ilk derbisini genelde Trabzonspor oynardı. Bu sezon Beşiktaş'la Fenerbahçe oynayacak değerli dinleyenlerimiz. Bu karşılaşmada da 4. haftada Fenerbahçe Beşiktaş'ı konuk edecek, evet. Gazetede yanlış yazıldığını düşünüyorum. Hürriyet gazetesinin bu spor haberinin başlangıcında yanlışlık var. Ligin ilk derbisi 4. hafta oynanacak ve Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak denmiş. Ancak Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk edeceğini hatırlıyorum. Ligin başlangıcında değerli dinleyenlerimiz. 6. hafta Trabzonspor Galatasaray'ı konuk edecek. 8. hafta Trabzonspor Beşiktaş'ı, 9. hafta Galatasaray Fenerbahçe'yi konuk edecek. 13. haftada Beşiktaş Galatasaray'ı, 15. haftada ise Fenerbahçe Trabzonspor'u konuk edecek. Trabzonspor derbiyi ilk yarıda Galatasaray'ı konuk edip ikinci yarıda deplasmana gidecek. Beşiktaş ve Fenerbahçe derbileri için düzeltiyorum. Trabzonspor ilk yarıda konuk edecek Galatasaray ve Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor. Fenerbahçe ilk yarıda Beşiktaş ve Trabzonspor'u konuk edecek. Galatasaray'a deplasmana gidecek. Sezonun ikinci bölümünde kendi sahasında
Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Fenerbahçe deplasmanıyla başlayacak. Sezonun ilk yarısında iki deplasman, bir ev sahipliği gerçekleştirecek siyah beyazlar. Galatasaray ise ilk yarıda Fenerbahçe'yi derbide konuk edip ikinci devrede Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Onun dışında Galatasaray'ın sezonun ilk yarısında Trabzonspor ve Beşiktaş deplasmanlarına gideceğini 6. ve 13. haftada hatırlatalım. Evet, sezon yine özellikle iç saha maçlarıyla başlayacak. Yalnızca Fenerbahçe'nin Ankara deplasmanına gideceğini belirtelim. Siz kıymetli dinleyenlerimize ligin ilk yarısında Galatasaray kendi sahasında

Hürriyet gazetesindeki bir başka başlığa geçelim. Hangi ülke ne kazandı başlığı var. Dünyanın gözü iki gün boyunca NATO zirvesi nedeniyle Ankara'daydı. İşte NATO, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Türkiye'nin zirveden kazandıkları. NATO için müttefikler ittifaka güçlü desteklerini yineledi. Korkulan çatırdama olmadı. Amerika Birleşik Devletleri cephesinde Trump zirveden istediğini almışa benziyordu. Avrupa yeni dönemde de savunma sanayindeki yükselişin sürecek olması Avrupa'yı rahatlattı. Türkiye ise vazgeçilmez bir müttefik olduğunu bir kez daha teyit ettirdi deniyor. Nilgün Gümüş'ün haberi 15. sayfada ayrıntılarıyla. Saat başına gideceğiz. En güncel hava durumu ardından 24 saatlik deniz raporunu sizlerle paylaşacağız. Haberler ve karayollarının ardından basında gündem programımızın ikinci bölümü kaldığı yerden tüm hızıyla sürecek.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 10 Temmuz Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ve doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 27, Bursa 29, Çanakkale 32, Edirne 31, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 27, Sakarya 29, Tekirdağ 27 ve Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 38, Denizli 34, Kütahya 27, İzmir 34, Muğla 33, Manisa 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Adana 32, Antalya 30, Burdur 33, Hatay 30 derece. Isparta ve Osmaniye 31, Kahramanmaraş 33, Mersin 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu. Çankırı'nın kuzey kesimleriyle Konya'nın batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Aksaray 31, Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 27 derece. Karaman 30, Kayseri 32, Kırıkkale 31, Kırşehir 30 derece. Konya 31, Nevşehir 30, Niğde 31, Sivas 32, Yozgat 29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Zonguldak ve Bartın çevreleriyle öğle saatlerinden itibaren Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 29, Bolu 25, Düzce 27, Zonguldak 25, Karabük ve Kastamonu 27 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Orta Karadeniz bölümü, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa öğle saatlerinden itibaren Samsun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 32, Artvin 31, Giresun 28, Bayburt ve Çorum 31 derece. Gümüşhane 33, Ordu 27, Rize 29, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 32, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Ardahan çevreleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Ağrı 31, Ardahan 26, Bingöl 36, Bitlis 29 derece. Elazığ 37, Erzincan 34, Erzurum 28, Hakkari 32, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 36 derece. Muş 34, Tunceli 36, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 37, Batman ve Diyarbakır 39, Gaziantep 35 derece. Kilis 33, Mardin 35, Şanlıurfa 38 ve Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 10 Temmuz Cuma. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise yarım ila 1,5 metre. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, batısında güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneydoğudan yine 2 ila 4 kuvvetinde esecek, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam 6'dan sabah 6'ya kadarsa kuzey ve kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük yoğun Ankara Zirvesi Türkiye'nin NATO'nun güvenlik gündemine yön veren bir aktör olduğunu göstermiştir ifadelerini kullandı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA, Venezuela'da depremin en çok etkilediği La Guardia şehrine 2 kamyon barınma ve temel yaşam malzemesi desteğinde bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türk askerinin müdahalesine çarpıttığı, Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye'yi hedef aldığı gerekçesiyle Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin 1974 Barış Harekatı'na ilişkin kararını şiddetle kınadı. En sosyal hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan haftalık para ve banka istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, artan öngörülebilirlik ve yatırımcı güveni sayesinde ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe kat edildiğini, çoklu şoklara rağmen Türk lirası mevduatın toplam içindeki payının %62 ila 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını bildirdi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarıyla İsrail'in Lübnan'daki işgali başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldığı bildirildi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 3899'a yükseldiği bildirildi. İran'ın Rezevi Horasan eyaletinin merkezi Meşet kentinde meydana gelen silahlı saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-0 mağlup eden Fransa, turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu. Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Toplam 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği ligde yeni sezon 14, 15, 16 ve 17 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı ise 18, 19, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde oynanacak 16. hafta müsabakalarıyla sona erecek. İkinci devre ise 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak 17. hafta maçlarıyla başlayacak. Sezonsa 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama inleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Değerli dinleyenlerimiz, basında gündem programı sürüyor. Bu saat diliminde de yine gazetelerimizden günün öne çıkan başlıklarını sizlerle buluşturacağız. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Bugün yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz bölümü, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli'nin doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Antalya'nın iç kesimleriyle Mersin, Adana, Osmaniye, Çankırı, Konya'nın güneyi ve batısı, Amasya, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek diyerek, günü özetleyerek programın ikinci bölümüne başlamış olalım. Kısa bir aranın ardından gazete başlıklarını okumayı sürdüreceğiz.

Hürriyet gazetesinden başlıklarla sürdürüyoruz programımızı. Ankaralılara gönülden teşekkür başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı mesajla NATO zirvesinde görev yapanlara teşekkür etti. Erdoğan, güvenliği en üst düzeyde sağlanmasıyla vatandaşların hak ve özgürlüklerinin korunması arasında hassas bir denge gözetildiğini vurgulayarak, zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralı hemşehrilerimize gönülden teşekkürlerimi sunuyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği dün de sürdü. Arnavutluk Başbakanı, Rama Karadağ Başbakanı, Spajic ve Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini ile görüştü. NATO liderlerine hediye tabanca başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesine katılan liderleri isimlerinin işlendiği özel üretim, revolver, tabanca ve mermi hediye etti.

Doğurganlık hızında yavaş kaldık başlığı TÜİK verilerine göre Türkiye 86.092.168 kişilik nüfusuyla dünyada 18. sırada yer aldı. İspanya'nın yerini biz alabiliriz başlığı var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İspanya ile ticareti kesme sinyali Türkiye için fırsat yaratabilir. İspanya'nın Amerika Birleşik Devletleri pazarından çekilmesi durumunda oluşacak devasa boşlukta Türkiye için yaklaşık 2 milyar 400 milyon dolarlık net potansiyel bulunuyor. Seramik, karo ve yapı malzemeleri, sızma zeytinyağı ve şekerleme sektörleri Türkiye için ihracat imkanı taşıyor. Sefer Levent'in haberi 5. sayfada ayrıntılarıyla yer bulmuş. Van hala gözde başlığındaysa, Amerika Birleşik Devletleri İran çatışmalarıyla sekteye uğrasa da Van hala İranlı turistlerin gözde destinasyonlarından. Otel dolulukları geçen yılın aynı dönemine göre %42 arttı. Van esnafı son dönemde hareketliliğin yeniden arttığını söylüyor denmiş. 5. sayfada bu haberin ayrıntıları değerli dinleyenlerimiz Hürriyet gazetesinde.

Eski eşini ve kızını katletti başlığında 40'lar 50'de yaşayan Yusuf Kumsar eski eşi 26 yaşındaki Çisem Çalkantı'yı ve 4 yaşındaki kızı Öykü Naz Kumsar'ı çocuk parkında tabancayla vurdu. Olay yerinden kaçan Yusuf Kumsar'ın cesedi bir süre sonra boş bir arazide bulundu. Katilin intihar ettiği belirlendi denmiş. Anne ve kızı hastanede hayatını kaybetti. Bilgisiyle paylaşılmış bu trajik olay. "40 milyar Türk lirası aklamışlar" başlığı var. Yasa dışı bahis ve birçok suçtan kaynaklanan kara paranın kapalı çarşıda aklandığına ilişkin iddianame tamamlandı. İddianamede 504 şüpheli bulunuyor. İddianameye göre kendine has muhasebe sistemi kuran örgüt, sisteme giren parayı M80 koduyla takip etti. Paravan şirketler, dövizciler, kuyumcular, ödeme kuruluşları ve kripto varlıklar kullanılmış. 39 milyar 100 milyon Türk liralık kara para hem Türkiye piyasasına hem de yurt dışına çıkarıldı denmiş.

Evet, kısa şarkı arasının ardından gazete başlıklarıyla programımızı sürdürüyoruz değerli dinleyenlerimiz. Milliyet gazetesinde zamanlamadaki matematik başlığı var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi karşılama töreninde Türk yıldızlarının yaptığı kusursuz geçişin ardından günler öncesinden başlayan prova ve hassas zamanlama planı var. Türk yıldızları 5 Temmuz'da Trump'ın program saatine uygun saatte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde prova uçuşu yaptı. Protokol sorumluları, hava yer subayı ve Türk yıldızları uçuş lideri arasında saniyelere dayalı bir senkronizasyon sağlanmasına yönelik üçlü bir iletişim sistemi kuruldu. Planlama doğrultusunda geçiş, merhaba asker anonsu tam 10 saniye sonrasında gerçekleşecek şekilde tasarlandı. Uçakların gösterinin başlangıç işaretinin verilmesiyle rota üzerinde hangi koordinatta hangi saniyede olmaları gerektiği önceden hesaplandı. Veriler görev bilgisayarlarına yüklendi. Kalkışı takiben geçiş noktasına 1,5 dakika mesafede planlandığı gibi bekleme yapıldı ve Türk yıldızları Trump'ın merhaba asker demesinin ardından tören alanı üzerinden geçti. Milli Savunma Bakanlığı, işte karşınızda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kusursuz zaman yönetimi ve koordinasyon açıklaması yaptı. Liderlere özel hediye Gümüşay, Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesine katılan liderlere özel üretim Revolver tabanca hediye etti. İngiltere Başbakanı Starmer, Birleşik Krallığa ithal edilmesinin yasal olmaması nedeniyle Revolver'ı Türkiye'de bıraktı. İtalya Başbakanı Meloni'nin hediyesinin ise kendisine verilen diğer hediyelerle birlikte başbakanlıkta olduğu kaydedildi. Litvanya Devlet Başkanı Nausėda, makine kimya üretimi Gümüşay 357 Magnum tabancanın fotoğrafını paylaştı. Avrupa sütunu güçlenmeli başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinin ardından dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini, Karadağ Başbakanı Spajić ve Arnavutluk Başbakanı Rama ile bir araya geldi. Erdoğan, Pellegrini ile görüşmesinde NATO'nun Avrupa sütununu güçlendirmesinin önemli olduğuna dikkati çekerek, Avrupa Birliği'nin savunmaya yönelik çabalarının NATO'yu tamamlayıcı bir özellik arz etmesi gerektiğini ifade etti. Uçaklar geçiş sırasında Türk ve Amerika Birleşik Devletleri bayraklarına atıfla gökyüzüne kırmızı, mavi ve beyaz duman bıraktı. Elektrikli avantaj dönemi, elektrikli kademeli tarife ile serbest tüketici sayısı 2025'te 358 artarak

%358'i artarak 860 bine ulaştı. Yıllık tüketimi sınırı aşan aboneler farklı şirketlerle anlaşarak daha uygun fiyatlardan yararlanabiliyorlar. Uzmanlar indirim oranı ve sözleşme şartlarının dikkatle incelenmesini öneriyor.

Süper Lig heyecanı 14 Ağustos'ta başlıyor. Başlığı Fransa 2 Fas 0. Maviler yarı finalde. Süper Lig'de 2026-27 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği lig 14 Ağustos'ta başlayacak. 21 Aralık'ta ilk devre noktalanacak. İkinci devre 15 Ocak 2027'de start alacak. Sezon 23 Mayıs'ta sona erecek. İlk derbi 4. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. 9. haftada ise Galatasaray Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Miçotakis'e tehdit yanıtı. Milli Savunma Bakanlığı Ankara'da yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin Yunanistan'ı savaşla tehdit ettiğini öne süren Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e yanıt verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz, demiş. Tuamiral Aktürk. 9. sayfada haberin ayrıntıları. Kupa heyecanına füze düştü başlığında Filistinli futbol severler saldırılarda hasar görmüş binalar arasında toplanarak Arjantin-Mısır maçını izledi. İngiliz The Guardian gazetesi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına rağmen yıkıntıların arasında Dünya Kupası heyecanı yaşayan Filistinlileri çarpıcı fotoğraflar eşliğinde kaleme aldı. Haberde maç gösterimleri organize eden Gazze'deki Mısır komitesinde görevli Muhammed El Vahidi, Gazze'ye Arjantin-Mısır maçının gösterimine giderken füze saldırısıyla hayatını kaybettiği duyuruldu. Evet, olacak iş değil. Ancak Gazze'de neler olmuyor ki? Somali'deki krizde Türkiye devrede başlığı. Türkiye, Somali'de anayasa ve seçim sistemi konularının tartışıldığı dönemde yönetim ve muhalefet arasındaki diyalog sürecinin başlatılıp sürdürülmesi konusunda aktif rol üstlenirken, Milli İstihbarat Başkanlığı'nın yoğun temas trafiği olumlu sonuç verdi. Somali hükümeti arabuluculuk rolü dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti. 10. sayfada bu önemli haberin ayrıntıları kısa aranın ardından birlikteliğimiz sürecek.

Deniyas'ın Ay Yıldız Kompleksi başlığı var. Milli Savunma Bakanı Güler, NATO zirvesi sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni görkemli üssü olan Ay Yıldız Karargahı'nda 7 Temmuz akşamı konuk mevkidaşlarına bir resepsiyon verdi. Resepsiyona Yunanistan Savunma Bakanı Deniyas katılmadı. Deniyas'ın Ay Yıldız Karargahı'nda verilen resepsiyona katılmamak için Ankara'ya bir gün sonra geldiği yorum yapıldı. Kapalı Çarşı'da milyarlık kara para iddianamesi. Kapalı Çarşı'daki milyarlık kara para soruşturmasında iddianame tamamlandı. Aralarında eski başkan yardımcısı Faik Özbey'in de bulunduğu 504 şüpheli hakkındaki iddianamede Özbey'in suç gelirlerini döviz, altın ve kripto varlıklarına dönüştüren yapıda bir yönetici olduğunu iddia edilirken hakkında 36 yıl 9 aya kadar hapsi istendi deniyor Neslihan Keskin'in haberi. İran'da ard arda patlamalar başlığında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında ateşkesin fiilen sona erdiği yönündeki açıklamaların ardından Orta Doğu'daki tansiyon yeniden yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ın güneyindeki askeri hedeflerinin ardından bu şehirdeki nükleer santral çevresini vurdu. Misilleme saldırıları düzenleyen İran, Amerika Birleşik Devletleri üslerine hedef aldı. Körfez ülkelerinde siren sesleri sabaha kadar susmadı denmiş. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni kurallar başlığında Milli Eğitim Bakanlığı'nca tüm illere kişisel verilerin korunması kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin 10 maddeden oluşan yazı gönderildi. Sınıf listeleri, öğrenci devamsızlık ve başarı disiplin bilgileri, öğrenci ve personele ait görüntülü içerikler, okul ve kurum internet siteleri, sosyal medya hesapları veya çevrim içi platformlarda yayımlanmayacak. Evet. 7. sayfada bu haberin ayrıntıları yer bulmuş.

Sabah gazetesinden. Başlıkla devam edelim. Horoz öttü, fasıl sona erdi başlığı var Sabah gazetesinde. Dünya Kupası'nda ilk yarı finalisti Fransa oldu. Horozlar Fas'ı Mbappe ve Dembele'nin golleriyle 2-0 yenerek zafere uzandı denmiş. İçme suyunda sıfır atık dönemi. Sıfır Atık Vakfı musluk suyunu içme suyuna çevirecek ve kalitesini artıracak yeni bir hamle yaptı. Takılacak bir aparatla vatandaşlar kendi bardakları ve termoslarıyla temiz su içecek. Böylece plastik atıklar da azalacak denmiş. Evet, takılacak bir aparatla değişmesi açısından da suyun özelliği değiştikten sonra faydası ne kadar olabilir? Bunu da gözlemleyeceğiz. Hain FETÖ'nün temeli 60 yıl önce atıldı başlığı var. Hain örgüt FETÖ 10 yıl önceki darbe girişimine giden yolun taşlarını çok uzun zaman önce sinsice döşedi denmiş. FETÖ elebaşı Gülen'in 1966'da vaiz kisvesiyle İzmir Kestane Pazarı'nda ekmeye başladığı nifak tohumları 60 yıllık sinsi bir işgale dönüştü. 70'li yıllarda palazlanan örgüt 80'li ve 90'lı yıllarda sağ iktidarlara ve Ecevit hükümetine yakın durarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve bürokraside güç kazandı. Gülen'in Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçışıyla bir casusluk örgütüne dönüşen FETÖ, 15 Temmuz gecesi ise kendi milletine kurşun sıkan hainlikle zirveye ulaştı denmiş. Mustafa Sait Özkan'ın haberi 11. sayfada yer bulmuş.

Pentagon'dan tam 3 kat büyük başlığı var. NATO Savunma Bakanları toplantısıyla kapıları ilk kez açılan Ay Yıldız Karargahı dünyayı kendine hayran bıraktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta merkezi Ay Yıldız Müşterek Karargahı, tasarımı ve teknolojisiyle Türkiye'nin simge yapılarından biri olacak. 12 milyon metrekare alana kurulan Ay Yıldız, Pentagon'dan 3, NATO karargahındansa 4 kat daha büyük denmiş. Betül Usta'nın haberi 10. sayfada paylaşılmış değerli dinleyenlerimiz. Evet, Pentagon binası 1943 yılında açılmıştı. Değerli dinleyenlerimiz, diğer taraftan NATO karargahınınsa 1967'den beri hizmette olduğunu belirtelim.

niteliği yüksek olsun, hacmi büyük olmasa da olur diyelim ve çalışacak Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm personeline şimdiden başarılar dilekleriyle. Üst başlıkta bir başka başlık, Süper Lig'de ilk derbi 4. haftada başlığı var. 2026-27 sezonunun fikstürü çekildi. 14 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig'de ilk derbi heyecanı 4. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yaşanacak. İlk haftanın ve dev maçların programı şöyle denmiş. Fenerbahçe Beşiktaş'ı konuk edecek 4. haftada. 6. haftada Trabzonspor'un konuğu Galatasaray. 8. haftada 2 hafta aradan sonra Trabzonspor yine Trabzon'da Beşiktaş'ı konuk edecek. Bir hafta sonra Galatasaray Fenerbahçe'yi konuk ediyor. 13. haftada Beşiktaş'ın konuğu Galatasaray. 15. haftada ise Fenerbahçe'nin konuğu Trabzonspor olacak. 1. hafta maçları Gaziantep Futbol Kulübü Alanyaspor maçıyla başlayacak. Kasımpaşa Trabzonspor'u, Başakşehir Kocaelispor'u, Ahmet Erzurumspor'u, Gençlerbirliği Fenerbahçe'yi, Konyaspor Çaykur Rizespor'u, Galatasaray Çorum Futbol Kulübü'nü, Beşiktaş Eyüpspor'u, Samsunspor'sa Göztepe'yi konuk edecek değerli dinleyenlerimiz. Evet, dikkat çeken karşılaşmalar var. Özellikle her Samsunspor Göztepe maçı oldukça keyifli geçiyor. Bunun yanı sıra geçtiğimiz yıl alt ligde olan iki takımla takımdan Ahmetsporlu Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Diğer mücadelelere de göz atıyoruz. Evet, İstanbul'daki Trabzonspor mücadeleleri de özellikle üç büyükler hariç oldukça heyecanlı müsabakalara tanıklık ettik. Hem Başakşehir Trabzonspor hem Kasımpaşa Trabzonspor maçları. Kasımpaşa Trabzonspor maçı da ligin ilk haftası maçı olacak. Kıymetli dinleyenlerimiz, özellikle bu üç karşılaşmanın keyifli geçmeye, heyecanlı geçmeye yönelik olduğunu belirtebiliriz. Bir programın daha sonuna geldik. Kumanda masasında çalışma arkadaşım Nihan Ünsal, ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyer. Sizlere sağlıklı bir gün diliyoruz. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Ayrıca bugünü özetleyerek bitirelim. Yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz bölümü, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli'nin doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Çankırı ve Konya'nın güneyiyle batısı, ayrıca Amasya, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yeniden buluşuncaya dek saat başında biz hep burada olacağız. Sakın bir yere ayrılmayın. Birazdan birlikteyiz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 10 Temmuz Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ve doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 27, Bursa 29, Çanakkale 32, Edirne 31, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 27, Sakarya 29, Tekirdağ 27 ve Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 38, Denizli 34, Kütahya 27, İzmir 34, Muğla 33, Manisa 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Adana 32, Antalya 30, Burdur 33, Hatay 30 derece. Isparta ve Osmaniye 31, Kahramanmaraş 33, Mersin 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu. Çankırı'nın kuzey kesimleriyle Konya'nın batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Aksaray 31, Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 27 derece. Karaman 30, Kayseri 32, Kırıkkale 31, Kırşehir 30 derece. Konya 31, Nevşehir 30, Niğde 31, Sivas 32, Yozgat 29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Zonguldak ve Bartın çevreleriyle öğle saatlerinden itibaren Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 29, Bolu 25, Düzce 27, Zonguldak 25, Karabük ve Kastamonu 27 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Orta Karadeniz bölümü, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa öğle saatlerinden itibaren Samsun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 32, Artvin 31, Giresun 28, Bayburt ve Çorum 31 derece. Gümüşhane 33, Ordu 27, Rize 29, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 32, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Ardahan çevreleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Ağrı 31, Ardahan 26, Bingöl 36, Bitlis 29 derece. Elazığ 37, Erzincan 34, Erzurum 28, Hakkari 32, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 36 derece. Muş 34, Tunceli 36, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 37, Batman ve Diyarbakır 39, Gaziantep 35 derece. Kilis 33, Mardin 35, Şanlıurfa 38 ve Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve büyük gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, liselere giriş sınavı kapsamındaki merkezi sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresinden açıklandı. Ankara'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve madde kullanımını özendirdikleri tespit edilen 119 şüpheliden 63'ü gözaltına alındı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yılın ilk yarısında 23 milyon 600 bin yolcuyu ağırladı.

Amerikan basını İsrail'in İran'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a yeni suikast planladığı iddiasıyla istihbarat paylaşımında bulunduğunu yazdı. İsrail ordusunun Lübnan'la imzalanan çerçeve anlaşması ateşkes ve Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir araca insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 2 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Katar, Pakistan ve diğer bölgesel arabulucuların gerilim azaltmaya ve nükleer anlaşma müzakerelerini yeniden canlandırmaya çalıştığı öne sürüldü.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecine yeni bir perspektif kazandırılması gerektiğini belirterek, Avrupa Birliği'ne tam üye olarak katılım müzakerelerinin uzatım müzakerelerine dönüşmemesi gerekiyor dedi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yatay seyirle 14.109 puandan başladı. Güney Kore'de şiddetli muson yağmurları sonucu bir kişinin kaybolduğu, 758 kişinin ise tahliye edildiği bildirildi.

ve spor. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki 2. maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-2 mağlup oldu.

Başakşehir Futbol Kulübü Belçika'nın Westerlo takımında forma giyen 23 yaşındaki stoper Emin Bayram'ı 4 yıllığına renklerine bağladı. Süper Lig takımlarından Gençler Birliği, Portekizli sol bek Kevin Rodriguez'i kadrosuna kattığını duyurdu. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Temmuz Cuma günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli'nin doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Çankırı, Konya'nın güney ve batısı, Amasya, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 11 Temmuz Cumartesi günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 12 Temmuz Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Sayın dinleyiciler, yurt genelinde ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Antalya, Alanya, Mersin, Yenişehir, Hatay, İskenderun, Muğla, Fethiye 29 santigrat derece. Mersin, Anamur 28, Antalya, Finike, Antalya, Kaş 27 derece. Van, Gevaş, Muğla, Bodrum, Artvin, Hopa, Samsun, Atakum, Aydın, Kuşadası 26 santigrat derece. Giresun Merkez, İstanbul, Sarıyer 25 santigrat derece. Tekirdağ, Süleymanpaşa, Ordu, Altınordu, Balıkesir, Ayvalık, Van, Puşba, Çanakkale Merkez, Trabzon, Ortahisar 24 santigrat derece. İstanbul, Tuzla, Muğla, Datça, İzmir, Dikili 23 derece. Çanakkale, Ezine, Bitlis, Satvan 22 santigrat derece. Çanakkale, Ayvacık, Kastamonu, Cide, İzmir, Konak 21, Düzce, Akçakoca, İstanbul, Silivri 20, Bartın, Güney 19, Kastamonu, İnebolu 16 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah itibariyle ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
4: çıktı. Yılan varsa gitti, dayla gitti.
5: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
6: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
5: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
6: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 10 Temmuz Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ve doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 27, Bursa 29, Çanakkale 32, Edirne 31, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 27, Sakarya 29, Tekirdağ 27 ve Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 38, Denizli 34, Kütahya 27, İzmir 34, Muğla 33, Manisa 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Adana 32, Antalya 30, Burdur 33, Hatay 30 derece. Isparta ve Osmaniye 31, Kahramanmaraş 33, Mersin 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu. Çankırı'nın kuzey kesimleriyle Konya'nın batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Aksaray 31, Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 27 derece. Karaman 30, Kayseri 32, Kırıkkale 31, Kırşehir 30 derece. Konya 31, Nevşehir 30, Niğde 31, Sivas 32, Yozgat 29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Zonguldak ve Bartın çevreleriyle öğle saatlerinden itibaren Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 29, Bolu 25, Düzce 27, Zonguldak 25, Karabük ve Kastamonu 27 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Orta Karadeniz bölümü, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa öğle saatlerinden itibaren Samsun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 32, Artvin 31, Giresun 28, Bayburt ve Çorum 31 derece. Gümüşhane 33, Ordu 27, Rize 29, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 32, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Ardahan çevreleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Ağrı 31, Ardahan 26, Bingöl 36, Bitlis 29 derece. Elazığ 37, Erzincan 34, Erzurum 28, Hakkari 32, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 36 derece. Muş 34, Tunceli 36, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 37, Batman ve Diyarbakır 39, Gaziantep 35 derece. Kilis 33, Mardin 35, Şanlıurfa 38 ve Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 10 Temmuz Cuma. Denizlerimizde bugün fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde ise güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, liselere giriş sınavı kapsamındaki merkezi sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresinden açıklandı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yılın ilk yarısında 23 milyon 600 bin yolcuyu ağırladı. Amerikan basını İsrail'in İran'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a yeni suikast planladığı iddiasıyla istihbarat paylaşımında bulunduğunu yazdı. İsrail ordusunun Lübnan'la imzalanan çerçeve anlaşması ateşkes ve Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir araca insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 2 kişi yaralandı. Ve spor, A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki 2. maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-2 mağlup oldu. Süper Lig takımlarından Gençler Birliği, Portekizli sol bek Kevin Rodriguez'i kadrosuna kattığını duyurdu. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama inleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 26, Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Belgrad ve Berlin parçalı bulutlu 28 derece. Helsinki parçalı bulutlu 14, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Kopenhag parçalı bulutlu 24, Londra parçalı bulutlu 30 derece. Madrid az bulutlu ve açık 38, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Paris parçalı bulutlu 34, Priştine parçalı bulutlu 29, Roma parçalı bulutlu 32, Saraybosna parçalı bulutlu 22, Sofya parçalı bulutlu 26, Tiran parçalı bulutlu 34 derece. Varşova kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Viyana az bulutlu 30, Zürih parçalı bulutlu 32 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 33, Aşgabat az bulutlu ve açık 36, Astana az bulutlu 33, Bağdat az bulutlu ve açık 43 derece. Bakü parçalı bulutlu 32, Duşanbe az bulutlu ve açık 40, Kabil az bulutlu ve açık 35, Bişkek parçalı bulutlu 32 derece. Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 43, Tahran ve Taşkent az bulutlu ve açık 41, Kerkük az bulutlu ve açık 42, Mekke az bulutlu ve açık 45 derece. Riyad az bulutlu ve açık 41, Şam az bulutlu ve açık 37, Tiflis çok bulutlu 31, Tokyo parçalı bulutlu 31 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir çok bulutlu 34, Kahire az bulutlu ve açık 38, Melbourne parçalı bulutlu 15, Montreal parçalı bulutlu 28, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Sydney parçalı bulutlu 16 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 33 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga parçalı bulutlu 27, Frankfurt parçalı bulutlu 31, Gümülcine parçalı bulutlu 27, Kırcaali ve Köln parçalı bulutlu 29 derece. Komrat ve Köstence parçalı bulutlu 26, Münih parçalı bulutlu 28, Podgorica çok bulutlu 34, Selanik parçalı bulutlu 31, Şumlu, Taraklia, Valkaneş ve Zenitsa parçalı bulutlu 27, Gazmaosa parçalı bulutlu 32, Girne parçalı bulutlu 30, Lefkoşa parçalı bulutlu 31, Güzelyurt az bulutlu ve açık 35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Antalya Korkuteli Saklıkent 56 kilogram, Edirne Lalapaşa Hamzabeyli 35, Konya Meram 26, Tekirdağ Hayrabolu 20, Kocaeli Kartepe Cengiz Topel 15, Kırklareli ve Sakarya Sapanca 14 kilogram. Kars Merkez, Bartın Merkez, İstanbul Arnavutköy 10 kilogram. Erzurum Palandöken, Burdur Kemer 8 kilogram. Artvin Yusufeli Demirköy, Zonguldak Kilimli 7 kilogram. Karaman Ermenek Balkusan 5, Sinop Ayancık Akören 5, Isparta Eğirdir Barla, Ardahan Göle, Düzce Gölyaka 4 kilogram. Trabzon Dernek Pazarı, Kahramanmaraş Çağlayan Cerit, Kilis Polateli 3 kilogram. Çankırı Ilgaz Yıldıztepe, Mersin Toroslar Gözne, Osmaniye Kadirli, Kastamonu Başören, Hatay Kumlu, Bursa Mudanya, Ağrı Merkez 2 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış alan yerlerle bu sabah ölçülen 24 saatlik metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: saat 12.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 10 Temmuz Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ve doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 27, Bursa 29, Çanakkale 32, Edirne 31, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 27, Sakarya 29, Tekirdağ 27 ve Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 38, Denizli 34, Kütahya 27, İzmir 34, Muğla 33, Manisa 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Adana 32, Antalya 30, Burdur 33, Hatay 30 derece. Isparta ve Osmaniye 31, Kahramanmaraş 33, Mersin 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu. Çankırı'nın kuzey kesimleriyle Konya'nın batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Aksaray 31, Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 27 derece. Karaman 30, Kayseri 32, Kırıkkale 31, Kırşehir 30 derece. Konya 31, Nevşehir 30, Niğde 31, Sivas 32, Yozgat 29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Zonguldak ve Bartın çevreleriyle öğle saatlerinden itibaren Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 29, Bolu 25, Düzce 27, Zonguldak 25, Karabük ve Kastamonu 27 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Orta Karadeniz bölümü, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa öğle saatlerinden itibaren Samsun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 32, Artvin 31, Giresun 28, Bayburt ve Çorum 31 derece. Gümüşhane 33, Ordu 27, Rize 29, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 32, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Ardahan çevreleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Ağrı 31, Ardahan 26, Bingöl 36, Bitlis 29 derece. Elazığ 37, Erzincan 34, Erzurum 28, Hakkari 32, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 36 derece. Muş 34, Tunceli 36, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 37, Batman ve Diyarbakır 39, Gaziantep 35 derece. Kilis 33, Mardin 35, Şanlıurfa 38 ve Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 10 Temmuz Cuma. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise yarım ila 1,5 metre. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, batısında güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneydoğudan yine 2 ila 4 kuvvetinde esecek, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam 6'dan sabah 6'ya kadarsa kuzey ve kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Yeni haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve madde kullanımını özendirdikleri tespit edilen 119 şüpheliden 63'ü gözaltına alındı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecine yeni bir perspektif kazandırılması gerektiğini belirterek, Avrupa Birliği'ne tam üye olarak katılım müzakerelerinin uzatım müzakerelerine dönüşmemesi gerekiyor dedi. Liselere giriş sınavı kapsamındaki merkezi sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresinden açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Katar, Pakistan ve diğer bölgesel arabulucuların gerilim azaltmaya ve nükleer anlaşma müzakerelerini yeniden canlandırmaya çalıştığı öne sürüldü. Güney Kore'de şiddetli muson yağmurları sonucu bir kişinin kaybolduğu, 758 kişinin ise tahliye edildiği bildirildi. Ve spor, Başakşehir Futbol Kulübü Belçika'nın Westerlo takımında forma giyen 23 yaşındaki stoper Emin Bayram'ı 4 yıllığına renklerine bağladı. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 10 Temmuz Cuma günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli'nin doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Çankırı, Konya'nın güney ve batısı, Amasya, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 11 Temmuz Cumartesi günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 12 Temmuz Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

gelmeyecek mi? Her güzel şey gibi bitmeyecek mi? Bırakıp da bizi gitmeyecek mi? Bırakıp da bizi gitmeyecek mi?

aşığımı. Unut sevme beni, bu aşkın sonu.

Aşkın Nameleri. Hazırlayan ve sunan Mehtap İnan. Aşkın Nameleri.

içimize sığmadığında şiirlere, şarkılara hayat veren güftelere ve bestelere dönüşür. O duygular yeni halleriyle herkeste ortak bir yer edinir. Dost meclislerinde, bazen bir radyo programında duyulur, yayılır ve sevilir. Duygu gitse de o şarkıyla hatırlanır. Bu programda ben Mehtap İnan, şarkıların hikayesiyle aşkın namelerinde bulunduğunuz yerde size konuk olacağım. Bugün sizler için Türk sanat müziği repertuarının en çok bilinen, en çok söylenen ama hikayesi en az bilinen eserlerinden birini anlatacağım. Hani düğünlerde, meyhanelerde, dost sofralarında, vapur yolculuklarında bile dillerden düşmeyen o şarkı. Evet, ada sahillerinde bekliyorum. Bu şarkı pek çoklarının sandığı gibi yalnızca romantik bir aşk hikayesi değil. Aslında 19. yüzyılın sonlarına, Osmanlı'nın Rumeli topraklarına uzanan hüzünlü bir göç ve ayrılık öyküsünün parçası. Şarkının kökeni bugünkü Makedonya topraklarında Manastır'a bağlı Ohri Gölü kıyısındaki bir Rumeli türküsüne dayanıyor. Söylenir ki Balkan Savaşları sırasında bir genç sevdiği kıza kavuşamaz. Ada sahilinde onun geleceği umuduyla günlerce bekler. Ama o kavuşma hiçbir zaman gerçekleşmez. Eser yıllar içinde sözleri ve bestesi değişerek İstanbul'a gelir. Rumeli ezgileriyle yoğrulmuş bu şarkı zamanla Türk sanat müziği icrasına uyarlanır. Ve öyle bir hal alır ki kederle neşeyi aynı anda barındırır. Dinlerken hem gülümsetir hem içten içe burkar. Sözlerde geçen ada sahilleri ifadesi pek çok dinleyicinin aklına İstanbul adalarını getirse de aslında orası Ohri Gölü'ndeki küçük adalardır. Ama işin güzel tarafı şu ki bu şarkı kendi coğrafyasından çıkıp herkesin kendi adasına dokunur. Kimi için çocukluk aşkının hatırası, kimi için askerlikte dinlenen bir ezgi, kimi içinse uzaklarda kalan bir memleketin sesi olur. Dost meclislerinde kurulan sofralarda, ihtiyar insanların hafifçe birbirlerine bakıp gülümsemelerinde, eski zamanların sandık kokusunu taşıyan bu şarkı o kadar sahiplenilmiştir ki halk tarafından. Nereden geldiği çoktan unutulmuştur. Bu şarkı bazen yalnızca müzik değildir. Geçmişten bugüne uzanan bir köprü, hiç tanımadığınız insanların hikayesini size taşıyan bambaşka bir yoldur. Belki en güzel hatıraların nişanesidir. Ada sahillerinde bekliyorum, öyle bir şarkıdır işte. Bir zamanlar Ohri Gölü kıyısında bekleyen o gencin umudu, bugün hala gönlümüzde bekler. Ada sahillerinde bekliyorum, her zaman yollarını gözlüyorum. Seni senden güzelim istiyorum. Beni şad et şadiye başın için. Her zaman sen yalancı, ben kani. Her zaman orta yerde bir mani. Her zaman sen uzakta, ben müştak. Her tellakide bir hayalin berrak. Her zaman sen yalancı, ben kani. Her zaman orta yerde bir mani. Her zaman sen uzakta, ben müştak. Her tellakide bir hayalin berrak. Nerede o mis gibi leylaklar, sararıp solmak üzere yaprak. Bana mesken olunca topraklar, beni yad et güzel.

0: aşkın iz bıraktığı tüm şarkılara, yaşanmışlıklara ve kelimelerin yetmediği duygulara yolculuk ettiğimiz Aşkın Nameleri programımız burada sona eriyor. Ben Mehtap İnan, teknik yapımda Gülçin Çağlar. Bir sonraki programda yeni bir şarkının hikayesiyle yeni bir duyguda buluşmak üzere diyoruz. Unutmayın, her şarkının bir hikayesi, her hikayenin sizde de bir izi vardır. Müziğin kalbinizde hep yer bulması dileğiyle, hoşça kalın.
1: Aşkın Nameleri. Hazırlayan ve sunan Mehtap İnan.

0: Evinizde deprem korkusuyla yaşamayın. Binanızın risk tespitini yaptırın. Gelin sağlam yarınlarımızı birlikte inşa edelim.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 10 Temmuz Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ve doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 27, Bursa 29, Çanakkale 32, Edirne 31, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 27, Sakarya 29, Tekirdağ 27 ve Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 38, Denizli 34, Kütahya 27, İzmir 34, Muğla 33, Manisa 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Adana 32, Antalya 30, Burdur 33, Hatay 30 derece. Isparta ve Osmaniye 31, Kahramanmaraş 33, Mersin 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu. Çankırı'nın kuzey kesimleriyle Konya'nın batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Aksaray 31, Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 27 derece. Karaman 30, Kayseri 32, Kırıkkale 31, Kırşehir 30 derece. Konya 31, Nevşehir 30, Niğde 31, Sivas 32, Yozgat 29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Zonguldak ve Bartın çevreleriyle öğle saatlerinden itibaren Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 29, Bolu 25, Düzce 27, Zonguldak 25, Karabük ve Kastamonu 27 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Orta Karadeniz bölümü, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa öğle saatlerinden itibaren Samsun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 32, Artvin 31, Giresun 28, Bayburt ve Çorum 31 derece. Gümüşhane 33, Ordu 27, Rize 29, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 32, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Ardahan çevreleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Ağrı 31, Ardahan 26, Bingöl 36, Bitlis 29 derece. Elazığ 37, Erzincan 34, Erzurum 28, Hakkari 32, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 36 derece. Muş 34, Tunceli 36, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 37, Batman ve Diyarbakır 39, Gaziantep 35 derece. Kilis 33, Mardin 35, Şanlıurfa 38 ve Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 10 Temmuz Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 11 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 12 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda yer yer 6, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve madde kullanımını özendirdikleri tespit edilen 119 şüpheliden 63'ü gözaltına alındı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecine yeni bir perspektif kazandırılması gerektiğini belirterek, Avrupa Birliği'ne tam üye olarak katılım müzakerelerinin uzatım müzakerelerine dönüşmemesi gerekiyor dedi. Liselere giriş sınavı kapsamındaki merkezi sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresinden açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Katar, Pakistan ve diğer bölgesel arabulucuların gerilimi azaltmaya ve nükleer anlaşma müzakerelerini yeniden canlandırmaya çalıştığı öne sürüldü. Güney Kore'de şiddetli muson yağmurları sonucu bir kişinin kaybolduğu, 758 kişinin ise tahliye edildiği bildirildi. Ve spor, Başakşehir Futbol Kulübü Belçika'nın Westerlo takımında forma giyen 23 yaşındaki stoper Emin Bayram'ı 4 yıllığına renklerine bağladı. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama inleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu karayolları tahmin sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 26, Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Belgrad ve Berlin parçalı bulutlu 28 derece. Helsinki parçalı bulutlu 14, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Kopenhag parçalı bulutlu 24, Londra parçalı bulutlu 30 derece. Madrid az bulutlu ve açık 38, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Paris parçalı bulutlu 34, Priştine parçalı bulutlu 29, Roma parçalı bulutlu 32, Saraybosna parçalı bulutlu 22, Sofya parçalı bulutlu 26, Tiran parçalı bulutlu 34 derece. Varşova kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Viyana az bulutlu 30, Zürih parçalı bulutlu 32 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu 33, Aşgabat az bulutlu ve açık 36, Astana az bulutlu 33, Bağdat az bulutlu ve açık 43 derece. Bakü parçalı bulutlu 32, Duşanbe az bulutlu ve açık 40, Kabil az bulutlu ve açık 35, Bişkek parçalı bulutlu 32 derece. Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 43, Tahran ve Taşkent az bulutlu ve açık 41, Kerkük az bulutlu ve açık 42, Mekke az bulutlu ve açık 45 derece. Riyad az bulutlu ve açık 41, Şam az bulutlu ve açık 37, Tiflis çok bulutlu 31, Tokyo parçalı bulutlu 31 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir çok bulutlu 34, Kahire az bulutlu ve açık 38, Melbourne parçalı bulutlu 15, Montreal parçalı bulutlu 28, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Sydney parçalı bulutlu 16 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 33 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga parçalı bulutlu 27, Frankfurt parçalı bulutlu 31, Gümülcine parçalı bulutlu 27, Kırcaali ve Köln parçalı bulutlu 29 derece. Komrat ve Köstence parçalı bulutlu 26, Münih parçalı bulutlu 28, Podgorica çok bulutlu 34, Selanik parçalı bulutlu 31, Şumlu, Taraklıya, Valkaneş ve Zenitsa parçalı bulutlu 27, Gazmağusa parçalı bulutlu 32, Girne parçalı bulutlu 30, Lefkoşa parçalı bulutlu 31, Güzelyurt az bulutlu ve açık 35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: güneşte fazla kaldıysanız ve vücudunuzda kızarıklık ve ağrı varsa ya da daha şiddetli durumlarda derinizde şişkinlik, su toplanması ve yine ateş ve baş ağrısından şikayetçiyseniz
1: güneş yanığına maruz kalmış olabilirsiniz.
0: Bu durumda hemen su toplanması oluşmuşsa merhem kullanılmalı.
1: Çatlama oluşmuşsa kuru steril sargı kullanılmalıdır.
0: Bu belirtiler şiddetli ve yayılmış durumdaysa vakit geçirilmeden bir doktora gösterilmelidir.

0: ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 10 Temmuz Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ve doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 27, Bursa 29, Çanakkale 32, Edirne 31, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 27, Sakarya 29, Tekirdağ 27 ve Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 38, Denizli 34, Kütahya 27, İzmir 34, Muğla 33, Manisa 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Adana 32, Antalya 30, Burdur 33, Hatay 30 derece. Isparta ve Osmaniye 31, Kahramanmaraş 33, Mersin 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu. Çankırı'nın kuzey kesimleriyle Konya'nın batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Aksaray 31, Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 27 derece. Karaman 30, Kayseri 32, Kırıkkale 31, Kırşehir 30 derece. Konya 31, Nevşehir 30, Niğde 31, Sivas 32, Yozgat 29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Zonguldak ve Bartın çevreleriyle öğle saatlerinden itibaren Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 29, Bolu 25, Düzce 27, Zonguldak 25, Karabük ve Kastamonu 27 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Orta Karadeniz bölümü, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa öğle saatlerinden itibaren Samsun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 32, Artvin 31, Giresun 28, Bayburt ve Çorum 31 derece. Gümüşhane 33, Ordu 27, Rize 29, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 32, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Ardahan çevreleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Ağrı 31, Ardahan 26, Bingöl 36, Bitlis 29 derece. Elazığ 37, Erzincan 34, Erzurum 28, Hakkari 32, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 36 derece. Muş 34, Tunceli 36, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 37, Batman ve Diyarbakır 39, Gaziantep 35 derece. Kilis 33, Mardin 35, Şanlıurfa 38 ve Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 10 Temmuz Cuma. Denizlerimizde bugün fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde ise güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve madde kullanımını özendirdikleri tespit edilen 119 şüpheliden 63'ü gözaltına alındı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecine yeni bir perspektif kazandırılması gerektiğini belirterek, Avrupa Birliği'ne tam üye olarak katılım müzakerelerinin uzatım müzakerelerine dönüşmemesi gerekiyor dedi. Liselere giriş sınavı kapsamındaki merkezi sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresinden açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Katar, Pakistan ve diğer bölgesel arabulucuların gerilim azaltmaya ve nükleer anlaşma müzakerelerini yeniden canlandırmaya çalıştığı öne sürüldü. Güney Kore'de şiddetli muson yağmurları sonucu bir kişinin kaybolduğu, 758 kişinin ise tahliye edildiği bildirildi. Ve spor, Başakşehir Futbol Kulübü Belçika'nın Westerlo takımında forma giyen 23 yaşındaki stoper Emin Bayram'ı 4 yıllığına renklerine bağladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde Havaalanı Köprüsü'nün İzmir istikametinde köprü derz onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde köprü girişi yerleştirme çalışmaları nedeniyle Kuyuluk Bağlantı Yolu, Kuyuluk-Çeşmeli istikameti ile Mersin-Kuyuluk istikameti 9:30-19 saatleri arasında 15'er dakikalık aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ila 19. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Of-Çaykara-Bayburt yolunun 33 ila 47. kilometrelerinde üst yapı onarım ve satıh kaplama yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Temmuz Cumartesi günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 12 Temmuz Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın doğu iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 13 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, İstanbul'un Avrupa yakası, Adana'nın kuzey kesimleri, Düzce, Zonguldak, Karabük, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı, Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları pazar gününden itibaren artarak güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Her ezgi bir kapıdır, her name bir çağrı. Hakikat ise gönülde çalınan en kadim musiki. Müzik susar, söz biter, hakikat hep gönülde kalır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu canlı sazlar eşliğinde irfan türküleri ve tasavvuf musikisinin en seçkin örneklerinin paylaşıldığı Hakikat Ezgileri başlıyor.
1: Gönüllere şifa olan ezgilerle ve hakikatin sözüyle hitap ettiğimiz programımıza, radyonuzun başına hoş geldiniz aziz dinleyicilerimiz. Bugün stüdyomuzda gönüllerinize İslam düşünce tarihinin en büyük alimlerinden biri, Hüccetül İslam yani İmam Gazali'yi ve başyapıtı olan İhya-i Ulumiddin'i getiriyoruz. Kalbin manevi hastalıklarını, İslam ahlakını ve ruhun yeniden canlanışını konuşacağız ve çok özel bir program hazırladık. Stüdyomuzda İmam Gazali'yi ve İhya gibi devasa bir külliyatı konuşmak, onun derin manalarını anlamak için eserin satır aralarına kadar adeta ömrünü vermiş çok kıymetli bir büyüğümüzü ağırlıyoruz. Eğitim camiamızın kıymetli isimlerinden, devlet adamlığı kimliğiyle milletimize hizmet etmiş 21. dönem Siirt milletvekilimiz, değerli eğitimci ve araştırmacı Sayın Takiyettin Yarayan bugün bizlerle birlikte. Kıymetli hocam, yayınımıza, gönül soframıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şerefler verdiniz.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Umarım sağlık, afiyetiniz,
2: hamd
1: keyfiniz
2: olsun.
1: Yerindedir.
2: Hamdolsun.
1: Çok teşekkür ederiz. Sizi bugün programımıza ağırlamış olmaktan bir şeref duyuyoruz. Yayının başlangıcında da bahsettiğim gibi İhya-i Ulumiddin'in ve İmam Gazali'nin birçok eserine vakıflığınızla beraber özellikle İhya-i Ulumiddin'in satır aralarına kadar vakıfiyetiniz var. Hıfz etmiş dişliğiniz var. Buna dair çok şey konuşacağız. Ama öncelikle Takiyettin Yarayan kimdir? Değerli dinleyicilerimiz, sizi bir tanıştıralım. Ondan sonra da soru ve sohbetlerle devam edelim.
2: Tekrar teşekkür ediyorum. 5-7-1956 Siirt doğumluyum.
1: Evet.
2: 75-77 arası Manisa'nın Demirci ilçesinde eğitim enstitüsünden mezunum. Bilfiil 25 yıl öğretmenliğim var. 1999'da da Cenab-ı Allah nasip etti, Siirt iline Doğru Yol Partisi'nden milletvekili seçildim.
1: Evet.
2: O gün bugün Ankara'dayım. Şu anda emekliyim. Siirt'ten biraz bahsetmek gerekiyorsa, malumunuz Tillo ilçemiz var, herkesin bildiği.
1: Evet.
2: Şimdiki adıyla Aydınlar ilçesi. Yine hepimizin bildiği gibi dünyanın herkes tarafından tanıdığı İbrahim Hakkı Hazretleri'nin türbesi oradadır.
1: Evet.
2: Yine İbrahim Hakkı Hazretleri'nin mürşidi, yine hepimizin yakından tanıdığı Fakirullah Hazretleri'dir. İbrahim Hakkı Hazretleri Erzurumlu olmasına rağmen oraya gelmiş, Fakirullah Hazretleri'ne öğrenci olmuş ve Allah indinde büyük bir zat olma nasip etmiş. Yine Siirt'e bağlı, hepimizin bildiği gibi Baykan ilçesinde Veysel Karani'miz var. Malumunuz Cenab-ı Allah'ın Resulü'nün Veysel Karani'yi öven hadisi şerifleri var. Her ne kadar Mekke'ye gidip gören, biliyorsunuz, sahabe oluyor. Onu görüp sahabe olma şerefine nail olmadıysa dahi, Efendimiz sefer dönüşünde annemize dedi ki, Yemen'den Rahman'ın kokusunu alıyorum. Ve bizzat Ömer ve Hazreti Osman'a hırkasını verip Veysel Karani'ye hediye edilmesi emrini vermişti.
1: Evet.
2: Ve hırkayı da Veysel Karani'ye teslim ettiğiniz zaman mutlaka ümmetime dua etmesini isteyiniz. Gerçekten Hazreti Ömer ve Hazreti Osman hırkayı teslim ettiklerinde de Efendimizin emri yerine gelsin diye ümmetine dua isterler. Denilir ki yaptığı dua neticesi Veysel Karani'nin ümmete yapacağı olan şefaati, Karen koyunları meşhur.
1: Evet.
2: Karen koyunlarının kıllarının sayısı kadar olacaktır.
1: Nasıl bir dua ve kıymetli,
2: evet,
1: bir yeri var demek ki.
2: Dolayısıyla türbesi orada, izleyicilerimize tavsiye ediyoruz. Yolları mutlaka Siirt'e düşerse hem Aydınlar ilçesini hem Veysel Karahani gibi büyük bir zatı mutlaka ziyaret etsinler.
1: Veysel Karahani Türbesi Baykan'da değil
2: Baykan'da,
1: mi?
2: Baykan'da, evet.
1: Sayın hocam. Çok teşekkür ederiz. Kendinizden bahsettiniz. Aynı zamanda da Siirtli olmanız hasabıyla da Siirt'ten de kısmen oradaki alimler, evliyalardan da bahsetmiş oldunuz. Teşekkür ediyoruz. Değerli hocam, yayın başında da bahsettik. Gazali ile özellikle ona dair ve İhya'ya dair önemli bir bilgiye sahipsiniz. Bu başlangıç İhya'ya meyledişiniz nasıl bir süreçle oluştu? Niye bu kadar Gazali ile ve İhya ile ilgilendiniz? Nereden başladı süreç diye sormak istiyorum.
2: Teşekkür ediyorum. Rahmetli babam Siirt'in bir nolu medrese alimiydi.
1: Evet.
2: Ve bana her zaman şunu tavsiye etmiştir. İslam dinimizi öğrenmek üzere mutlaka çok önemli şahsiyetlerin o konuyla ilgili yazdığı eserler vardır. Fakat öğrenmek istiyorsan gerçek manada dininin senden ne istediğini ne istemediğini yaptığı bana tavsiye her zaman İhya-ı Ulumuddin dediğimiz eserin okunmasıdır.
1: Evet.
2: Ve şunu derdi, İhya-ı Ulumuddin'in manası nedir? Din ortadan kalksa, farz edin İslam dini ortadan kalktı. İslam dininin ne olduğunu, emirlerini, yasaklarını anlamak için İhya-ı Ulumuddin dediğimiz eser yine yeter. Buna vakıf olduğu için her zaman bana bunu tavsiye etmiştir. Ve gerçekten ben 22 yaşında tanıştım. O zaman öğretmendim. Vakit buldukça ben hep İhya okudum. Ve izleyicilerimizle vakit bulurlarsa, varsa evlerinde İhya-ı Ulumuddin, yoksa da alırlar, 4 cilttir malumunuz, gerçek manada İslami bilgileri doğrusuyla öğrenebilecekleri en yegane eser İhya-ı Ulumuddin'dir.
1: Evet. Genç yaşlarda başlamışsınız. Evet. Bu zamana kadar da devamlı ısrarla İhya okunmuşlarınız
2: yani
1: oluyor.
2: Yani şöyle diyeyim, 4 cildi bitiriyorum. O kadar hoş bir eser ki,
1: evet,
2: tekrar okumaya başlıyorum. Çünkü bir Müslümana ne lazımsa içinde
1: var.
2: Var.
1: Değerli dinleyiciler, bu hafta Hakikat Ezgileri programında büyük alim, İslam alimi İmam Gazali'ye ait konuşacağız. Değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Kendisi eğitimci, araştırmacı ve eski bir siyasetçimiz Takiddin Yarayan Beyefendi burada stüdyomuzda. Gazali'den biraz bahsetmek istiyorum. Sizler de bundan yana bilgili olmanız açısından. Efendim Gazali birçok eseri var. Bilinmiş yaklaşık 70 eser ama daha fazla olduğuna dair de bir beyan var. 70'e yakın eser İslam şeyine kazandırmışlığı var. Ama kendisi çok genç yaşlarda vefat etmiş. Edinilen bilgiye göre 50-55'li yaşlarda vefat etmiş olmasına rağmen Gazali yaklaşık 70'e yakın kitap bize kazandırmış. Bunlar içerisinde en önemlisi İslam coğrafyasının istifade ettiği İhya-i Ulumiddin, yani dini ilimlerin yeniden canlandırılması anlamına geliyor Türkçedeki manası. Gazali denince akla gelen ilk en büyük eseridir. Fıkıh, ahlak, tasavvufun bilgiler içeren, Müslüman hayatını her yönüyle ibadetler, adetler, helak edici, kurtarıcı davranışları ele alan büyük bir külliyat İhya-i Ulumuddin. Yine buna benzer diğer eserleri var. El Münkizü Minet Delal, Delaletten Kurtuluş. Kimya-i Saadet, bu da toplumda çok bilinen bir eseridir. Yine tasavvuf ve ahlak kitaplarından Bihayetül Hidaye, Hidayet Başlangıcı. Yine Miyarul İlim, İlmin Ölçütü gibi birçok sayabilirsin. 70'e kadar eserden bahsediyoruz. Kısacık bir ömründe bu kadar çok eseri İslam coğrafyasına, İslam dünyasına kazandırmış büyük bir veliden bahsedeceğiz. Hepsini bahsedemeyeceğiz. İhya-i Ulumuddin sayın konuğumun da bahsettiği gibi 4 ciltten oluşmakta. Yaklaşık kaç sayfadır sevgili hocam? Yani, Türkçe metninde çevrilmiş diye.
2: 4-5 bin sayfa var.
1: Var, evet. Tabii yani ki. Her bir eser ortalama 800-900 sayfadan evet, vazgeçsek. Evet. Bunun hepsini yayında malumunuz işte bu hafta 2 program yapacağız. 80 dakika içerisinde sayın konuğum, hocam, değerli misafirimiz ne kadar bahsedebilecekse. Hocam hemen sorularla başlayalım. İhya deyince başlangıcında kitabı İmam Gazali 4 sınıfta sınıflandırmış. Bunu okurken de okuyucuların bu şekilde okumasını tavsiye etmiş. Ben buradan yola çıkarak ilimle ilgili orada da bir sınıflandırma yapmış. Yine okuyucuların ilmi nasıl anlaması gerektiğine dair. Buradan başlayalım. Siz Gazali'nin İhya'nın başlangıcını bu kısmıyla anlatıyorum.
2: Teşekkür ediyorum. Şimdi malumunuz bülü çağına gelmiş erkek kadın. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ve muslimetin. Bülü çağına gelmiş erkek kadın herkesin kendine lazım olan farz-ı ayin dediğimiz ilimlerini öğrenmesi farzdır.
1: Evet.
2: Öyle olduğu için Gazali bu dört eserin birinci cildinde ilim konusunu anlatmaya başlar.
1: İlk başlangıç
2: ilim konusudur. Evet. Niye? Efendimizin sahabeyle oturduğu bir ortamda Azrail aleyhisselam içeri girer. Azrail olduğunu Efendimiz tabii ki bilir. Der ki Efendimiz'e, ya Resulallah, orada oturan kardeşimizin bir saat ömrü kaldı.
1: Evet.
2: Dedikten sonra Azrail gider. Efendimiz de ilgili şahsı çağırır, der ki gelen Azrail'di. Senin bir saat ömrün kaldığını söyledi. Bilgin olsun. Ya Resulallah dedi, ölüm hak. Sadece bu bir saat içinde bana ne yapmayı emredersiniz? Deyince evet. Efendimiz cevaben dedi ki ilim öğren.
1: Yani bir saat, bir saatlik
2: ömrü kalmasına rağmen ilim öğren. Şimdi Gazali hangi ilmin öğrenileceğini, hangi ilmin Müslümanlara lazım olduğunu 180 sayfada anlatıyor.
1: Evet.
2: Biz özet geçecek olursak, Efendimizin malumunuz hadisi şerifidir. Allahümme inni euzubike min ilmin la yenfe. Ya Rabbi, bana fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Hangisini öğreneceğimizi özetle şöyle izah etmiş. Babun min al-ilmi yata'allahumur raculu hayrun lahu min ad-dunya ve ma fiha. Hadisin manası, kim ki bir ilimden bir mesele öğrenirse,
1: evet,
2: o dünya ve içinde olan her şeyden kendisine daha hayırlıdır. Hazreti Ömer mübarek bir sözünde der ki, Allah'a itaat eden 1000 mücahit ölsün, helal ve haramı ayıran bir alim ölmesin. Çünkü bize lazım olan nedir? Helal budur, haram budur. Gazali burada der ki ilim ikiye ayrılır. Birincisi mükaşefe ilmi. Diğer adı da ledün ilmidir. Ledün ilmi biliyorsunuz Kur'an'da adı geçen bir ilimdir.
1: Evet.
2: Fevecede abden min ibadine eteynehu rahmeten min indine ve allemnehu min ledunne ilme. Hızır ile Musa'nın arasında geçen kıssa. İki kulumuz bir araya geldi ve biz o kullarımızdan birine وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّ ilme, ledün ilmini öğretmiştik. Kime? Hızır aleyhisselam.
1: Evet.
2: Onun için ledül ilmi hakkır. Gazali diyor ki o mukarreplerin, Allah'ın dostlarının işi, bize lazım hangisi, neyi öğreneceğiz? Muamele ilmi. Muamele ilmini Gazali ikiye ayırır. Birincisi kalp ile ilgili methedilen huylar. İkincisi yine kalp ile ilgili zem edilmiş, kalpte olmaması gereken huylar. Bunları anlatmış. Zem edilen huylar malumunuz hepsinin temelinde mutlaka ayet ve hadis vardır. Ne diyor? Bir mümin kalbini kinden, kalp amelidir, hasetten,
1: evet,
2: hırstan, ucuptan, kendini beğenmişlikten, dünyaya karşı olan muhabbetten, hırstan, bunlar hep mezmum kalpte olursa kişiye ahireti açısından zarar veren huylardır. Her huyun ne manaya geldiğini, varsa ondan kurtuluş çarelerini, tedavisini noktasına virgülüne izleyicilerimiz iyi açar, ilk cilde okurlarsa bunları bulacaklardır.
1: Evet.
2: İkincisi muamele ilmindeki methedilen, malumunuz Cenab-ı Allah kullarından ne istemiş? Sabır, şükür, takva, zühd, bu cömertlik, bunlar kalp ile ilgili olan güzel huylardır. Yani bize bir taraftan kalbin Allah'ın hayet ve hadislerle sabit, kökeni mezmum, varsa kalbinde ahirete var zarar vereceği için temizleyip Allah-u Teala'nın hoşnut olduğu, razı olduğu o kalbini sabırla, şükürle, takvayla, muhabbetle, zühdle süslemesinin yolu diyor Gazali ilimdir. Kişinin peşinden gideceği, öğrenmesi gereken olan farz-ı ayin ilimler bunlardır diyor evet. Gazali. Özetle.
1: Sayın Hekim çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyiciler, İhya-i Ulumuddin'in ilk giriş bölümünde sevgili hocamın da izah ettiği gibi ilmi sınıflandırmış. Birincisi ledün ilmi, bunu zaten bizim anlamamıza gerek yok. Buna aynen. Zaten ilgi duymamıza gerek yok diyor yine Gazali. Ama diğer ilimleri de ayrıştırmış. Kendi içerisinde kalbin
2: övülen
1: halleri ve zemedine hallerinden evet. De böylelikle bahsetmiş. Sevgili hocam,
2: sözünü orada kesmezsem Hasan Basri diye büyük bir zat var.
1: Tabii.
2: Bu Hazreti sen. Ali'nin sohbetiyle müşerref olmuş bir evet, tabiindir.
1: Evet. Basra'da.
2: Bize der ki: "Taallemel ilme tekun emira ve la tabqa cahilan tar'a hamira." Benim ana dilim Arapçadır.
1: Evet maşallah, onu da ben söyleyecektim dinleyicilerime.
2: Yani mealen diyor ki bizlere: "İlim öğren ki emir olasın. Cahil kalma ki affedersiniz eşek olmayasın."
1: Doğru.
2: Niye? Çünkü hadistir la fakra şedde minel cehli. Allah indinde diyor Efendimiz en büyük fakirlik cehalettir. Onun üstünde bir fakirlik yok. Cehaletten kurtulmanın yolu nedir? Sohbet meclislerinde bulunup öğrenmek veya dediğim gibi ihyayı açıp öğrenmek. Öğrenmenin yolları bunlardır.
1: Maalesef toplum olarak böyle bir sorunumuz var sevgili hocam. Birçok İslam aliminin bıraktığı kaynaklar var. Ansiklopedi seviyesinde, külliyat seviyesinde ya da işte malum en önemli şey Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealleri var. Hiçbirini toplum olarak bir ilgilenip okumak gibi bir hasletimiz, bir davranışımız
2: olmuyor. Çünkü artık derdimiz o kalmamış.
1: Doğru. Herkesin elinde telefon, sosyal medyada başka TikTok, bir şey ilgilenmiyoruz.
2: WhatsApp vesaire. Maalesef. Evet. Yaratılış gayemizi unuttuk maalesef. Ve uzaklaşıyoruz.
1: Çok kötü
2: maalesef.
1: Bir süreç.
2: Evet.
1: Şimdi değerli hocam, İhya-i Ulumuddin'de Gazali kalbi de ayrıca sınıflandırmış cismani kısmıyla ve ruhani kısmıyla. Burada sizin ruhani kısmındaki bahsedilen, zem edilen ve övülen huylarla ilgili olan meselede insanlar bunu nasıl anlamalı? Yani kalp deyince herkes sadece beden ceset içerisindeki bir et parçası olarak düşünüyor. Ama malumunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın buna dair bir hadisi şerifi var. Vücutta bir et parçası vardır. O kalptir. Kalp bozulursa bütün et parçası bozulmuştur. Buradan dinleyicilerimize yani bu ruhani kalbinde biraz daha açabilir miyiz? Hani herkes de bunu anlamasını istiyorum. Meselenin ruhani kalp kısmının da önemiyetine değinebilir misiniz?
2: Şimdi malumunuz hadistir. İnna Allah Teala la yanzuru ile suverikum ve la ile emvelikum. Cenab-ı Allah'ın nazargahı suretleriniz ve mallarınız değildir. Bel yanzuru ile kulubikum ve amalikum. Onun nazarı ile emvalikum. Cenab-ı Allah'ın nazargahı suretleriniz ve mallarınız değildir. Bel yanzuru ile kulubikum ve amalikum. Onun nazargahı kalpleriniz

0: de ahiretine zarar verecek. Temizlenmedikten sonra o kalp hastadır. Şimdi cenazesi ölüyor. Evladı ölüyor, annesi ölüyor, babası ölüyor. Kimi isyanla karşılıyor bunu, kimi sabırla, değil mi?
1: Evet, evet.
0: Kalbine demin anlattığımız sabır dediğimiz ahlakı kazandırmışsa, böyle bir durumlarda ne der? Ya Rabbi hamdolsun, hemen sabreder, değil mi?
1: Doğru.
0: İnsanların çoğu geçim sıkıntısından şikayetçi değil mi?
1: Aynen, evet.
0: Maalesef. Peki, demin anlattığımız kalbin methedilen şükür, kalp amelidir. Azaların ameli değil ki. Efendimizin hadiste buyurduğu gibi, sabahleyin kalktın, borcun yok, sıhhatin yerinde, gelirin yetiyor, dünyanın en zengin insanısın. Bu kanaati, bu güzelliği kalbe kazandırmadıkça o kul ondan şikayet.
1: Şükür etmediği sürece.
0: Yani bütün mevzu şudur. Kalbe ayetlerle methedilmiş. İnnallâhe ma'as sabirin, değil mi?
1: Evet.
0: Allah sabredenlerle beraber. Ve beşşiris sabirin, sabredenleri müjdele. İnnehu la yuhubbul mustekbirin. Ayet değil mi? Allah kibirlenenleri sevmez. Hem kalbin zem edilen huylarınla ilgili, hepsiyle ilgili ayet hadis var. Methedilmiş huylarla da ilgili hem ayet hem hadis var. İşte bunların öğrenmeni yolu bir programda anlatmak gerçekten zor. İzleyicilerimize tavsiyemiz, gerçekten bir ihya alın, her gün 5 sayfa 6 sayfa okumayı ahlak haline getirin. Hepimiz saatlerce TikTok'a, Instagram'a girmiyor muyuz?
1: Doğru, onunla çok ilgileniyorlar.
0: Hamid Bey kardeşim, ayettir malumunuz. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum. Kul Allah'a ne diyor bize? Ben sizi, hayatını sizi imtihan etmek için gönderdim dünyaya. Ya biz keyif yapmaya, türkücü olmaya, bilmem kötü işleri gelmedik ki. Kalp İlim ve hikmetten nasibini alırsa düzelir. Çünkü Allah her azayı bir iş görsün diye yaratmış. Göz görsün, kulak işitsin, dil konuşsun, ayak yürüsün. Kalp, ilimden, hikmetten, Allah'a karşı olan marifet ve muhabbetten nasip alırsa o kalp düzelir. Nasip almasının tek yolu, zemmedilen huyları çıkarıp methedilen bütün huyları kalbe yerleştirmektir. Başka yolu da yoktur.
1: Bu zamanda da çok zor tabii. Buna da
0: gayret bizden, tevfik Allah'tan.
1: Amin. Evet. Sevgili hocam, bu tasavvuf kitaplarında şuna karşılaşmışlığım çok oldu. Kalbi zikre alıştırmak, bu dediğiniz zem edilmiş huyları çok çabuk bertaraf ettiğine dair İslam alimlerinin böyle kanaati var. Dolayısıyla bu, her ne kadar Gazali'nin beyanına bunu dinleyicilerimize anlatsak da, bu manada gayreti okumanın dışında da zikir çekerek, zikir dile getirerek de bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Sizce doğru bir şey
0: midir? Şimdi zikir derken ne anlamalıyız?
1: Evet.
0: Bu genel bir kavramdır. Ayet: Ele bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur.
1: Evet.
0: Zikir ile tesbih alıp çekmek değil. Şimdi zikir, kitap okursun zikirdir. Sohbet edersin zikirdir. Tesbih çekersin zikirdir. Zikri de bu man, Allah'ı anıyorsun zikirdir. Allah kalbinden, hatırından çıkmıyor, zikirdir. Yani bunu illa müstesbihi al 100 kere Subhanallah çek, 100 kere Elhamdülillah değil. Mühim olan şudur: Ve mâ rabbuke bi gâfilin ammâ te'amelûn. Yaptıklarınızdan ben gafil değilim. İnna Allah kana bima ta'maluna habira. Ne yaparsanız yapın, haberdarım. Bu şuurda olmalı Müslüman. Müslüman bu şuurda Allah'ı unutmuyorsa her zaman zikirdedir. Ama bu öyle böyle çok çabuk kazanılacak bir meziyet de değil.
1: Evet. Anlatabildim. Ama siz de bu düşünceye katılıyorsunuz.
0: Tabii ki.
1: Herhalde, değil mi?
0: Tabii ki.
1: Peki değerli dinleyiciler, bu hafta değerli bir konuğu ağırlıyoruz stüdyomuzda. Kendisi bir siyasetçi ve kendisi aynı zamanda bir eğitimci, araştırmacı. Sevgili Takiyettin Yarayan hocamız bugün stüdyomuzda. İmam Gazali'ye ait ve yine

0: İhya-i Ulumuddin'e dair birçok şey konuşuyoruz kendisiyle. Tasavvufi sohbetlerin edildiği, ilahilerin paylaşıldığı Hakikat Ezgileri programı tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftaki programı 80 dakika olarak planladık. Sevgili genel yayın yönetmenim Emine Karaarslan'a da teşekkür ediyorum. Yine bu müsaadeleri için. Hocam tekrar devam edelim sohbetlerle.
1: Tabii ki, buyurun.
0: Malum toplumun kanayan yaraları var. Birçok şeyi zayi ediyoruz, ziyan ediyoruz. Günahlarla geçiriyoruz ama bazısı bunun bilincinde, bazısı bilmeyerek farkında değil. Gıybet, tecessüs, suizan gibi evet. Bazı sıkıntılı huylarımız var. Tecessüs belki bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir. Yani araştırmayın demek istedik. Buna dair de İhya-i Ulumuddin'de Gazali neler bahsetmiş?
1: Evet, teşekkür ediyorum. Bahsettiğiniz gıybet, suizan ve tecessüs gerçekte toplumumuzun kanayan yarasıdır.
0: Evet.
1: Yani bu üçü kalksa toplumda inanın huzur olur, insanlar arasında muhabbet olur. Olmayışının tek sebebi insanların birbirini gıybet yapması, birbirinin kusurunu araştırması, birbirimizin bilmem bazı konularla ilgili casusluk dediğimiz araştırma yapması. Hepsi İhya'da çok güzel anlatılmış ve bunlar malumunuz kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de üçü bir arada bir ayet-i kerimeyle haram edilmiş. Üçü bir arada.
0: Evet.
1: Nedir? Ya eyyühellezine amenu ictenibu kesiran minazzan inne ba'dazzanni ism ve la tecessesu ve la yahtab ba'dukum ba'da e yuhibbu ahadukum en ye'kule lahme ehihi meyten fekerittumu. Yani mealine iman edenler, suizan yapmaktan kaçının. Suizanın neticesi büyük günahtır. Tecessüs yapmaktan kaçının. Yani insanların kusurlarını araştırmaktan kaçının. Üçüncüsü de birbirinizi gıybet etmeyin. Şimdi bu ayet-i kerimeden sonra sahabenin olduğu bir ortamda Efendimiz sordu. Müflis kimdir? Ya Resulallah, müflis parası olmayandır. Yok dedi. Müflis mahşer günü Allah'ın huzuruna bir sürü namaz, oruç, zekat, sadaka, hac gibi ibadetlerle gelir ama müflis gelir. Ya Resulallah, saydığınız bütün bu ibadetlerden Allah indinde sevap kazanmadı mı? Tabii ki kazandı. Ama dünyadayken dağıtarak geldi. Nasıl ya Resulallah dağıtarak geldi?
0: Evet.
1: Birinin gıybetini yaptı, sevap verdi. Birinin kusurunu araştırdı, sevap verdi. Birinin kalbini incitti, sevap verdi. Çünkü bütün bunlar kul haklarıdır. Efendimiz hadiste nasıl bunları bize ediyor? Kullul muslimi alel muslim haramun demuhu ve maluhu ve irduhu. Her Müslümanın Müslümana canı, malı, ırzı haramdır. Malına da dokunamazsın, canına da dokunamazsın. Gıybet ırzıyla yani şahsiyetiyle ilgili olduğu için haramdır. Sahabeye ne diyor? Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz? Gıybet, mümin kardeşinizi gıyabında hoşlanmadığı bir dil ile onu anmanızdır. Ya Resulallah, söylediklerimiz onda varsa.
0: Evet, o da önemli. Yani bunu da ayrıştırabilmek lazım.
1: Çünkü insanlar öyle diyor. Ama söylediğim gibidir. Efendimiz ne diyor cevaben? Onda varsa gıybettir. Söylediğiniz onda yoksa iftiradır. Buradaki fark...
0: Yani var olanı söylemiş olmak da gıybete girecek.
1: Tabii ki. Ya kişiyi bedeniyle ilgili konuşursun. Ailesiyle ilgili konuşursun. Diniyle, ahlakıyla ilgili konuşursun. Giyimiyle ilgili konuşursun. Hepsi gıybettir. Annemiz ne diyor? Efendimiz'e dedim ki, demin huzuruna gelen kadın amma kısa boyluydu. Kimin kardeşini gıybet ettin dedi. Git helallik iste. Ama kısa boyludur. Tamam. Ama hoşlanmadığı bir dille onu andın. Senin böyle demeni işitirse şahsıyla ilgili, bu hoşlanmadığı bir üslup. Yani her şey tarifinden anlaşılır. Nedir gıybet? mümin kardeşini gıyabında hoşlanmadığı bir dil ile anıyorsan onun adı gıybettir. Peki seni biri anıyorsa hoşuna gider mi? Empati yaparsan gitmez.
0: Evet, gitmez.
1: Dolayısıyla şu hadisi şerif İyyekum vel gıybete. Sahabeye diyor ki gıybetten sakının. Fe ennel gıybete eşeddu minez zine. Gıybet yapmak Allah indinde, affedersiniz, zina işlemekten daha büyük günahtır. Niye ya Resulallah diye söylediklerinde ne dedi? Fe innel racule kad yezni fe yetub ve yetubu subhanallahu teala aleyh. O insan ki, çok affedersiniz, zina yapıp tövbe ederse samimi, Allah onu o tövbesinden dolayı affeder. Fe inne sahibel gıybeti la yughfira lehu sahibuhu la yughfira lehu hatta yughfira lehu sahibuhu. Gıybeti yapmış olan kul, o kul onu affetmedikçe Allahu Teala o kulu affetmez. Onun için zinadan daha büyük günahtır.
0: Yani kul hakkı olması sebebiyle.
1: Kul hakkı.
0: Evet, evet.
1: Çünkü mahşer günü hesap kitap yapıldığı zaman Allah'ın adaletinin terazisi şaşmaz. Oradaki hesap kitap parayla değil. Senin bende hakkın vardır. Mahşer günü gelirsin. Melekler hesabı yaparken ya Rabbi derler. Şu kulun kullara o kadar kul hakkı var ki ne yapıyoruz? Sevabından alıp kul hakkına vereceksiniz. Oradaki hesaplaşma budur. Bunu yaparlar ama Allah'a derler ki ya Rabbi bu verecekliği olan kulun sevaplarını verdik ama hala alacaklığı var. Şimdi bu neye benzer? Benim sana 10 milyar borcum var. 7 verdin mi bitiyor mu?
0: Bitmiyor.
1: 3 kalır. Ya Rabbi verdik. Sevabı bitti ama alacaklığı var, ne yaparım? O zaman alacaklının günahından alın verin diyor. Yani sevabı bittiyse kurtuldu diye bir şey yok.
0: Yani amel defterinde başkalarının günahı da onun üzerinde yüklenmiş olur.
1: Tabii günahlarını al vereceksin. Onun için
0: gıybete dikkat etmek lazım.
1: Allah'ın dostları var biliyorsun. Ayet-i kerimelerle övülmüş. Ele enne evliyallahi la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Bunu Allah diyor. Benim evliya dediğim kullarım var. Onlar ne korkar ne hüzünlenirler. Adamın biri böyle birine gidip demiş ki gıybetini yaptım, hakkını helal et. Allah'ın dostu tebessüm etmiş. Niye güldünüz? Ya ne demek helal et dedi ya. Benim amel defterimde güvenebileceğim hiçbir amelim yok. İhlasla mı yaptım? Amel yaparken riya karıştırdın mı bilmiyorum. Ama senden bana gelen amel temizdir. Nasıl affedeyim diyor. Affetmiyorum diyor. Burada verdiği mesaj ne? Demek ki gıybet yapmak yaptığın kişiye sevap vermek demektir. Ya zaten sevabımız yok. Zaten amelimiz yok. E şimdi biz akşama kadar eş, dost, akrabanın oturup gıybetini yaparsak bir şey de kazanmışsak hepsini peşin vermiş oluruz. Ne yapacağız bu konuyla ilgili? Hassasiyet göstereceğiz. Dilimize sahip olacağız. Niye? Çünkü Efendimiz buyurmuş. Men kâne yu'minu billahi ve bil yevmil âhiri fel yekul hayra ev liyeskut. Kim ahiret gününe kalben iman ediyorsa ya hayır konuşsun ya sussun. Hayrın konuş dışındaki inanın Hamid Bey bütün konuşmalar zarardır. Peki şimdi dinleyicilerimiz şu soru akıllarına gelebilir. E be hocam, her konuştuğumuz mu gıybet?
0: Ne konuşacağız yani?
1: Ne konuşalım? Hayır. Her konuştuğumuz gıybet değil. Gazali yine İhya'da, tavsiye ederim alıp okusunlar, 6 yerde yapılan konuşmanın gıybet olmadığını söylemiş. Tabii ki her konuşma gıybet değil. Mesela siz ben herhangi birinden zulme uğradık.
0: Evet.
1: Efendimiz diyor ki zulme uğrayan kişinin konuşma hakkı vardır. Konuşmadan derdini nasıl anlatacaksın? Eskiler kadıya giderlerdi. Şimdi hakime, savcıya gidiyoruz. O durumda hangi manada zulme uğramış gidip anlattığın zaman o gıybet değildir. Anlatmadan hakkını alabilir misin?
0: Doğru. Ha. Derdini anlatması lazım. Bilgi dilmesi lazım.
1: fetva almak için yapılan konuşmalar. Ama bak Gazali ne güzel örnekler veriyor. Ukbe'nin hanımı Hint. Allah'ın Resulüne gidip der ki, ya Resulallah, kocam zalim. Ne beni ne çocuklarımı doyurmuyor. İzni olmadan doyacağımız kadar malından alıp yiyebilir miyiz? Bak kocasının zalim olduğunu söyledi, değil mi?
0: Evet.
1: Cimri olduğunu söyledi.
0: Evet.
1: Buna rağmen Efendimiz kadını men etmedi. Çünkü oradaki söyleme tarzı, niyeti fetva almaktır. Evet dedi, onun izni olmadan alıp yiyebilirsiniz. Bu hıybete girmez. 3. Fasıkın her türlü yönünü açıklamaktan mı çekiniyorsunuz? Fasık derken günahını açık yapanlar kastediliyor. Mesela Hamid Bey, bir komşun var, içki içiyor. Onu teşhir etmen gıybettir. Gizli içiyor. Günahını gizli yapanı yaptı diye kalkıp insanlara teşhir etmek gıybettir. Ama açık yapıyorsa, çıkıyor Ramazan orucunda, atıyorum bakan, başbakan, cumhurbaşkanı, bunları görmüşüz, Ramazandır demeyip su içiyor. Senin bunu ertesi gün konuşman gıybet değil. Çünkü o günahı açık işlemiş. Anlatabildim mi?
0: Evet.
1: Bu gıybet değil. Dine zarar veren o kadar insanlar var ki, bunları teşhir etmek, anlatmak, bunlar gıybet değil. Dördüncüsü, günahkar olan bir insanın yola getirilmesi için yapılan konuşma gıybet değil. Örnek mi? Hazreti Ömer'e gidip diyor ki, Şam'da dostum olan Cündül hep içki içiyor ya Ömer. Üzülüyorum. Siz nasihat etseniz de bu içki içme oyundan vazgeçse. Bak o gidip söyleyenin niyeti nedir? Adamı o günahtan kurtarmak içindir. Ömer ona bir mektup yazıyor. Allah'ın içkiye devam edeceği durumunda mahşerde çekeceği azabı hatırlatıyor. Ömer'in nasihati tesir ediyor ve içkiyi bırakıyor. Beşincisi, lakabından ötürü insanı anmak. Siirt dar yerdir. Girersin dersin ki ya Molla Hasan'ı arıyorum. E kardeşim, burada 10 tane Molla Hasan var. Senin aradığın hangisidir?
0: Evet.
1: Birisi mesela topaldır, onunla ün salmış. Ya o hani ayağı topal olan. Dediğin aman, burada niyetin onu bulmaktır. Topallığıyla alay etmek değil. Gibi bir konuşma gıybet değil. Artı altıncısı, şehadet yapman gerekiyorsa. Ya geldi biri sana dedi ki, komşuna, komşun kızını filan kese isteyeceğiz. Ali'ye veliye, onu nasıl bilirsin? Nasıl bilirsen anlatman gıybet değil. Kötüyse kötü olduğunu anlatacaksın. Niye? Anlatmasan o şehadeti, Allah huzuruna doğru yapmazsan onun mağdur olmasına sebebiyet veriyorsun. Bu altı yer hariç kişinin ağzından çıkan laflar ya gıybettir, ya tecessüzdür, ya suizandır. Suizana gelsek, ta gıybetle ilgili saatlerce konuşulur da.
0: Evet ya, maşallah.
1: Özetle. Özetle, suizan kalbin amelidir. Gıybet dilin, ama kalbin ameli olan suizan da gıybettir. O nedir? Gördüğün bir insanla ilgili delilin yok, görmüşlüğün yok, işitmişliğin yok, kötü olduğuna kalbinin hükmetmesi. Suizandır. Gazali bunu nasıl açıklar? Toplumda oturuyorsunuz 4-5 kişi. Biri geldi, baktınız ağzı şarap kokuyor. Bu adamın şarap içtiğine hükmedemezsiniz diyor. Görmediniz ki. E ama şarap kokuyor. Belki ağzına aldı, pişman olduğu yutmadan attı. Belki size gelmeden zorla içirdiler. Bunlar olabilir işlerdir. Kokuyor diye hüküm veremezsiniz. Çünkü suizanı açıklıyor ya. Ve en güzeli anlatacağım bu kıssadır. Malumunuz İmam-ı Şafii, mezhep imamı.
0: Evet.
1: Bir sohbetinde der ki, odaya girdiniz, orada bir adam gördü, köpek gördünüz, affedersiniz. Ortada yoğurt kabı, ağzı yoğurtlu. Köpek o yoğurttan yedi, hükmünü veremezsiniz. Dinleyenlerden biri, ya bırak dedi bu saçmalıkları. Ya odada köpek var, ortada yoğurt kabı var, ağzı yorukluğu babam mı yedi?
0: İmam Şafii zamanında.
1: Evet. Adam böyle itiraz edince günler sonra bu adamı öldürmek üzere düşmanları takip ediyor. Adam kaçıyor.
0: Evet.
1: Geldiği bir yerde baktı birinin kalbine bıçak sopladı. Bunu gördü. Saplayan kaçtı. Adam da iyi niyetinden cenaze başına gelir. Ya öldü mü kaldı mı? Tam öyleyken güvenlik güçleri geliyor. Ah! Demek bu adamı sen öldürdün. Vallahi diyor ben öldürmedim. Benden önce biri vardı sapladı gitti ben geçiyordum. Bakıyorum öyle. Kime anlatıyorsun oğlum? Ortada cenaze. Başında sen, kalbinde bıçak.
0: Evet.
1: Ve bu meseleyi İmam-ı Şafii'ye arz ediyorlar. Ne diyor mübarek? Bu adamın o insanı kalbine bıçağı saplarken gördünüz mü? Yok görmedik. Nasıl gördünüz? Cesat yerde, kalbinde bıçak, o seyrediyordu. O halde dedi bu adamın onu öldürdüğüne hükmedemezsiniz. Adama dönüp dedi ki Şafii, işte bu köpek meselesidir. Her zaman seni kurtaracak da bir İmam-ı Şafii bulamazsın.
0: Evet.
1: Ne güzel kıssa değil mi?
0: Kesinlikle. Yani adam itiraz ediyor tabii o hadiseye ama kendinin başına da gelmiş
1: bunda
0: oluyor.
1: Bunda çıkaracağımız özet nedir? Gazali'nin yine deyimiyle gözün görmemiş kulağın işitmemişse hüküm veriyorsa kalbin suizandır büyük günahtır.
0: Sevgili hocam tabi bunları şimdi anladık değerli dinleyicilerimiz ama o kadar ince hassas şeyler ki siz tabi bunu uzun zaman okumuşluğunuzla medresede geçmişliğinizden çok fazlasıyla idrak etmişsiniz.
1: Estağfurullah.
0: Ama bir defa okumayla da çabuk kavranabilir mi? İhya'yı okuyunca bunu anlaşılır mı bilemiyorum. Çok da ince ayrıntılar var içerisinde. Yani bir gıybetin neyin hangisinin gıybet olup olmadığını bile farkında olup ayrıştırmak lazım.
1: Evet.
0: Umarım dinleyicilerimiz sizin İhya-i Ulumuddin'e ait olan bu anlatımları bu
1: açıp okusalar inşallah
0: fark etmiş olurlar.
1: Herkesin anlayacağı bir dil kullanmış Gazali.
0: Peki.
1: Evet.
2: Sevgili dinleyicilerimiz birinci bölümün sonuna geldik. Saat 15.20'de ikinci bölümde yayında olacağız efendim.
3: Hakikat ezgileri.
4: Hakikat ezgileri.
3: Saat 15.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 10 Temmuz Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ve doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 27, Bursa 29, Çanakkale 32, Edirne 31, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 27, Sakarya 29, Tekirdağ 27 ve Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 38, Denizli 34, Kütahya 27, İzmir 34, Muğla 33, Manisa 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Adana 32, Antalya 30, Burdur 33, Hatay 30 derece. Isparta ve Osmaniye 31, Kahramanmaraş 33, Mersin 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu. Çankırı'nın kuzey kesimleri ile Konya'nın batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Aksaray 31, Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 27 derece. Karaman 30, Kayseri 32, Kırıkkale 31, Kırşehir 30 derece. Konya 31, Nevşehir 30, Niğde 31, Sivas 32, Yozgat 29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Zonguldak ve Bartın çevreleriyle öğle saatlerinden itibaren Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 29, Bolu 25, Düzce 27, Zonguldak 25, Karabük ve Kastamonu 27 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Orta Karadeniz bölümü, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa öğle saatlerinden itibaren Samsun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 32, Artvin 31, Giresun 28, Bayburt ve Çorum 31 derece. Gümüşhane 33, Ordu 27, Rize 29, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 32, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Ardahan çevreleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Ağrı 31, Ardahan 26, Bingöl 36, Bitlis 29 derece. Elazığ 37, Erzincan 34, Erzurum 28, Hakkari 32, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 36 derece. Muş 34, Tunceli 36, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 37, Batman ve Diyarbakır 39, Gaziantep 35 derece. Kilis 33, Mardin 35, Şanlıurfa 38 ve Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 10 Temmuz Cuma. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek.
0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde batısında güneydoğudan, sabah saatlerinde genelinde güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde ise kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi ile akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 12 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, orta ve Güney Ege'de 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını belirterek, zirvenin Ankara'nın uluslararası tanıtımına önemli katkı sağladığını belirterek Ankaralılara teşekkür etti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs konusunda kabul ettiği kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik asılsız iddiaları içeren kararını kınıyorum ifadelerini kullandı.

0: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü ve Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Faruk Yiğit, hem Gerede'deki hem de Ankara'daki altyapılar ilave yatırımlarla desteklenerek kapasite artırımı yapılacak dedi. Depozito yönetim sisteminin pilot uygulama olarak başlatıldığı Sakarya'da yaklaşık 1,5 yılda 9 milyona yakın içecek ambalajının geri dönüştürülmesiyle hem ekonomiye hem de doğanın korunmasına katkı sağlandı. Girit Adası'ndaki Kandiye ilinde orman yangını çıktığı belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü Sudan temsilcisi Şible Şahbani, Sudan 33 milyondan fazla insanın yardımına ihtiyacı olduğu dünyanın en büyük insani krizi olmaya devam ediyor. Bunların 21 milyonu sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyuyor dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamındaki tercih sürecinde öğrenci ve velilere rehberlik edecek Rota Marif dijital platformu erişimi açıldı. Japonya'da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi, İmparatorluk ailesinin üye sayısındaki azalmayı ele alma amacı güden yasa tasarısını kabul etti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 1792'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 625'e çıktı. Ve spor. Milli motosikletçilerimiz Çek ya da pist şampiyonalarında Romanya'da Avrupa Rally Kupası'nda mücadele edecek. Milli motosikletçilerimiz Deniz Öncü, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu hafta sonu Almanya ve İngiltere'de düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda piste çıkacak. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır Ortaköy Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama inleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Burdur Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Hamit Alpin hazırlayıp sunduğu Hakikat Ezgileri devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, Hakikat Ezgileri programı tüm hızıyla devam ediyor. Stüdyomuzda Takiettin Yarayan Beyefendi var. Değerli hocam, eğitimci, siyaset adamı ve araştırmacı kendisi. İmam Gazali'ye ait İhya-i Ulumiddin eserinin şerhini ediyoruz. Bazı konularına değinerek benim sorularımla değerli konuğum vakıf olduğu bir alanda bunu sizlere açıklamaya gayret ediyor. Hocama dönerek tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Birinci bölümde bu kısmı devam edememiştik. Gıybetten bahsettik, suhizandan bahsettik, tecessüsten bahsetmemiştik. Şöyle kısaca onu da bir özetleyebilirseniz sevgili hocam.
2: Teşekkür ediyorum. Ayette geçen diğer mezzemmedilen konu da vele tecessesu. Yani Cenab-ı Allah bizlere hitaben diyor ki araştırmayınız. Evet. Neyi? Mümin kardeşlerinizin kusurlarını araştırmayınız. Hı-hı. Kendi kusurlarınızla meşgul olun.
1: Evet.
2: Efendimiz hadiste buyurmuş, Miraç'a çıktığım gece bir kavim gördüm ki kendi parmaklarıyla yüzlerini tırmanıyorlar. Ya Cibril dedim, bunlar niye öyle yapar? Cibril cevaben dedi ki, ya Resulallah, bunların çok mezmum bir huyu vardı yeryüzünde. Sürekli işleri güçleri mümin kardeşlerinin kusurlarını araştırıp onları teşhir ederlerdi. Onun için Cenab-ı Allah burada onları bu yüzden cezalandırıyor. Nedir hadisi şerif? İza en teskura uyube gayruke feskur uyube nefsike. Efendimiz diyor ki, işin gücün sürekli başkasının kusurunu görmeye, araştırma olacağına, kendi nefsinin kusurlarını bak, onları temizlemeye bak, ömrün yetmez. Efendimizin tavsiyesi, emri bize böyleyken biz eş, dost, akraba demeden şunun hangi kusuru var, bunun hangi, ya bana ne arkadaş ya, ben kendi kusurlarımla ilgileneyim. Bu konuda da Gazali'nin bize tavsiyesi, kendine bak. Mümin kardeşinde gördüğün bir kusur sende yoksa, ona benzer başka bir kusurun var senin. Sen onları ayıklamaya bak. Evet, evet, özeti.
1: Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Hocam sizi yoruyoruz. Bu derin bilginizden istifade ediyoruz. Yine İhya-i Ulumiddin'den devam ederek ahir zamandayız malumunuz. Artık kıyamet alametlerinin birçoğunun zuhur ettiği, yaşandığı bir dönemde. Dinleyicilerimizin istifade etmesi için imanın kurtuluşuna dair neler söyleyeceksiniz? Gazali ve İhya-i Ulumiddin'de neler bahs geçiyor imanla ilgili?
2: Teşekkür ediyorum. Yine Gazali birinci ciltte İlmi anlattıktan sonra ikinci konu itikat konularıdır. İtikat malumunuz. Amentü'nün altı şartı var. Amentü billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'su ba'del mevt hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyen herkes mümindir. Fakat Allah-u Teala kişinin kalbine imandan daha büyük sermayeyi koymamıştır. Allah'ın Resulü ne emretmiş? Elhamdülillahi ala ni'metil İslam ve kefe biha min ni'me. İslam olma, yani Müslüman olma nimetine hamdü senalar olsun. Allah diyor kuluna İslam nimetinden başka bir nimet vermese dahi nimet olarak bu ona yeter. Nitekim Hazreti Ömer camiye girerken Bilal-i Habeşi'nin oynadığını görmüş.
1: Cami içerisinde.
2: Cami içerisinde.
1: Evet.
2: Bilal demiş, ne yapıyorsun? Burası cami. Karşıda Allah'ın Resulü. Varsa şikayetini yap diyor Bilal. Ömer geliyor, ya Resulallah böyle böyle. E hale bir Bilal'i çağıralım. Bir savunmasını yapsın. Niye oynuyor? Öyle değil mi?
1: Tabii ki. Yani.
2: Sen boşuna oynar mı? Affedersiniz, mihrabın olduğunu bilmeyen bir adam mihraba işemiş de sahabeler dövmüş.
1: Evet, evet, evet.
2: Efendimiz çağırmış, ne yapıyorsunuz? Ya Resulallah, ya belki mihrap olduğunu bilmiyor. Çağırın, deyin ki burası mihrap, yapma, günahtır. Siz bunları yapmadan işiniz gücünüz şiddet olmaz ki. Vezekkir inne fe'attiz zikra tenfe'ul müminin ayettir. Anlat diyor Efendimiz'e. Anlatımından müminler istifade eder. Konuya gelirsek Bilal'i çağırır. Bilal niye oynuyorsun? Ya Resulullah dedi, ben oynamayayım da kim oynasın? Cenab-ı Allah en büyük nimet olan imanı Kureyş'in en büyük ilerlerinin kalbine koymadı. Ebu Cehil'e, Ebu Leheb'e, Utbe'ye, Halid'in babası Velid'e, benim gibi bir kölenin kalbine koymuş. Ben oynamayayım da kim oynasın?
1: Hay maşallah.
2: Ne dedi Ömer? Bırakın, dokunmayın Bilal'e, oynasın. Bundan ne anlıyoruz? En büyük nimet imandır. Şimdi o kalpte varsa yetiyor mu? Hayır, yetmiyor. İmandan sonra Cenab-ı Allah'ın bizi mükellef tuttuğu günlük 5 vakit namaz, yılda 1 ay oruç, para vermişse zekat, para vermişse hac. Para yoksa zekat da hac da farz değil. Onlar paraya bağlı ibadetlerdir. Değil miyim?
1: Evet.
2: Ve kelime-i şehadet getirmek. Bunlara kul devam ederse, artı Cenab-ı Allah'ın sohbetimizin başında anlattığımız yasak olan, haram dediğimiz yapmasa, çünkü o iman beslenmezse, yani el imanu uryanun hadis, iman çıplaktır. Ve libasuhu takve, çıplak insanın giyime ihtiyacı var, değil mi?
1: Tabii ama
2: iman çıplak diyor, ve libasuhu takve, onu takvayla giydirin. Ve zinetuhul haya, hayayla süsleyin. Ve semeretuhul ilm, ilim meyvesini de ilim olarak verin. Demek ki iman, takva, süsü haya, meyvesi ilim. Bunlarla o imanı besler. Emrolunduğumuz farz-ı ayin ibadetleri yerine getirirsek, Allah'ın zahiri azalarımızla yapmamızı engellediği içki, kumar, zina, hırsızlık, yalan, gıybet gibi huylardan temizlenirsek, yine sohbetin başında anlattığımız kalbimizi hasetten, kibirden, hırstan, cimrilikten temizlersek, inşallah bu dünyada iman selametiyle gideriz. Çünkü iman edenleri Cenab-ı Allah Kur'an'da hep şöyle tarif etmiş: İnnellezine amenu ve amirus salihat. İman edip salih amel işleyenler. Salih amel genel bir kavramdır. İçine bütün ibadetlerin girdiği bir ameldir. Sadaka ver salih ameldir, nafile kıl salih ameldir, gece teheccüde kalk salih ameldir, Kur'an oku salih ameldir, sadaka ver salih ameldir. Yani imanı salih amellerle beslersek iman selametiyle gideriz. Yok, Allah'ın emrettiği namaz yok, oruç yok, mal var infak yok, mal var hac yok. Bunlarla sen geçirirsen, Allah muhafaza, o iman sende olsa bile son nefeste imansız gitme tehlikesiyle karşı karşıya kalırız. Yani özeti, o imanın Allah tarafından verilen büyük nimet olduğunu bileceğiz. Emredildiğimiz itaatleri yapacağız. Emrolunduğumuz günahlardan uzak duracağız. Bu şekilde biz devam edersek
1: istikamette,
2: Efendimizin emrettiği gibi temutune keme taişune, nasıl yaşadıysanız öyle ölürsünüz.
1: Evet.
2: Tuhşarune keme temutun, nasıl öldüyseniz öyle öyle haşrolunursunuz. Adam ya vallahi işte rahmet sahibidir, benim kalbim temizdir, bu manada konuşmalar çok yok mu?
1: Evet, toplumda buna benzer.
2: Sanatçıya uzatıyor, İlk sanatçı atıyorum.
1: Evet.
2: Vücudunu teşhir ediyor. Ya mimaran kalp temiz olsun. Öyle olur mu? Ayette ne diyor Allah? Şeytan sizi rahmetimle kandırmasın. Eğer diyor insan bütün günahları yaparak sonuçta derse ki Allah'ın rahmeti bu, onlar ahmaktır diyor Efendimiz. Allah'ın rahmetini ne zaman isteyebilirsin? Farzları yaptın, günahlardan da kaçındın. Hepimizin günahı, yanlışı yok mu, var?
1: Olmaz mı? Evet.
2: Efendimiz hadiste ne buyurmuş? Ramazan arası, iki Ramazan arası, iki Cuma arası. Bunlar küçük yaptığınız günahların da inşallah kefareti olur. Temel vazifeler yapmadan, günahların hepsinden uzaklaşmadan imanın korunması maalesef çok zordur. Özeti.
1: Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Gazali'nin imanına dair sözlerinden de bahsettiniz. İyada da geçelim.
2: Yani özetle iman kuvvetlenir veya zayıflar. Evet. İmanın altı sayısında eksik, fazlalık yok. Şart altıdır. İtaatler ile beslersen o imanı kuvvetlenir. Günahlarla beslersen zayıflar. E şimdi kuvvetlenmesi mi önemli, zayıflaması mı önemli?
1: Doğru.
2: Evet.
1: Biraz da aslında bu söylenenlerden değerli hocam şu çıkıyor ortaya. Kurallar belli. Yani İslam alimlerinin anlatımları, Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisleri kişinin gayretiyle, çabasıyla, arzu ve isteğiyle birçok şey buna bağlı olduğunu evet. düşünüyorum. Yani günaha da çaba edebilir, ona da gayret edebilir.
2: İrade yani vermiş. Şey,
1: evet, onu da yapabilirsin.
2: Tabii ki.
1: Sevabı da yapabilirsin. Yol belli, anlatılmış.
2: Evet.
1: Artık burada kişi kararını veriyor. Hangi yola...
2: İradesiyle hangi yolu seçerse.
1: Yine hatalar olabilir ama herhalde en büyük nimet insanoğluna verilmiş olan şeylerden biri tövbe etmek olsa gerek.
2: Tabii ki.
1: Birçok buna dair hadisler var, ayetler var. Ama tövbe ayeti var yine Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen. Hepimiz günah işleyebiliriz.
2: Tabii
1: ama
2: ki.
1: Tövbe etmeyi bilmeli ve nasuh tövbesi edebilmemiz gerekiyor.
2: Tabii
1: buna
2: ki.
1: Dair de Gazali'nin bahsi geçtiği bir konusu var mı?
2: Evet.
1: Tövbeyle ilgili çok kısaca onu da
2: kısaca
1: izah ederseniz.
2: Gazali diyor ki bütün günahları yapmış olsam bile
1: evet.
2: bir defa Cenab-ı Allah sana şu avantajı vermiş. İblisi kovarken ve izkulne lil melaiketi zcudu li ademe fesecedu illa iblis. قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ Allah bilmediğinden değil, soruyor. Seni bu secdeyi yapmaya men eden nedir iblis?
1: Evet.
2: Soruyor. Ne diyor iblis? قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارِ وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِينَ Ben ondan hayırlıyım, beni ateşten onu topraktan yarattın. Daha hayırlı olduğum birine nasıl secde edeyim? قَالَ وَاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَةِ اِلَى يَوْمِ الدِّينَ Defol dedi, değil mi? Şimdi orada ne dedi iblis? Andolsun kullarını sağından, solundan, önünden, arkasından hep yoldan çıkaracağım. Peki Allah ne dedi? Andolsun kullarım günah işleyip tövbe ettikçe ben de onları affedeceğim.
1: Evet.
2: Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tövbeten nasuha. Asa rabbukum en yukeffira ankum seyyiatikum ve yedhulekum cennetin tecri min tahtihel enhar. Ey iman edenler, nasuh dediğimiz bir tövbe ile Allah'a tövbe edin. Nasuh demek ne demektir? Geçmişte yapmış olduğu günahlara pişmanlık getirip bir daha yapmamaya Allah'a söz vermektir. Bu yola girdin mi? Allah indinde yapmış olduğun günahlar dünyanın yaptığı insanların sayısı kadar olsa samimi tövbeyle izleyicilerimiz bilsin ki yine affedilir.
1: Evet.
2: Ama samimi tövbe. Şimdi
1: tövbeye de sadık kalmak.
2: Gazali yine şununla ilgili şunu anlatır. Diyor ki tövbe eden bir genç nefsine uyup bozdu.
1: Evet.
2: Tövbe etti. Tekrar bozdu, tövbe etti. Tekrar bozdu, tövbe etti. Bütün bunlar bizim için de geçerlidir. Tövbe eder, 3 gün sonra nefsimize yine dönebiliriz.
1: Doğru.
2: Şimdi bu adam diyor kalktığı gece namazına. Ya Rabbi dedi sence malum. Ben hep tövbe ediyorum ama bozuyorum.
1: Evet.
2: Nefsime hakim olamıyorum. Şimdi azimliyim ya Rabbi. Tekrar tövbe edersen beni kabul eder misin? Gazali manen diyor bu genç şu beyti işitmiş. Bak hepimizi ilgilendiren bu. Ne denmiş ona? Ahbebtene fe ahbebneke. Ey kulum bizi seversen seni severiz. Ve terektene fe terekneke. Bizi terk edersen seni terk ederiz. Ve asaytene fehmelneke. Bize isyan edersen biz sana isyandan geri dönmen için mühlet veririz. Ve racaate ileyne fekabilneke. Şimdi sen tekrar bize rücu mu etmek istiyorsun? Seni kabul ettik gitti. Dedi ki ya Rabbi tövbe. Vallahi bundan sonra nefsime uymam. Ve Gazali diyor ki son nefese kadar da götürdü bunu. Allah diyor Bize de böyle bir tövbe nasip etsin.
1: İnşallah.
2: Anlattık. İnşallah. Bunu özetle de bunu söyleyebiliriz.
1: Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Hocam yine ilahilerle, türkülerle devam edelim değerli dinleyicilerimize. Arada peki, tasavvufi sohbetler, gazali ve ayet ve hadislerle devam eden bir muhabbet geçiriyoruz. Değerli dinleyiciler, yine bir ilahi seslendireyim istiyorum sizler için. Ey Allah'ım beni senden ayırma ilahisini dinleyeceksiniz bendenizden.

0: Hakikat Ezgileri tüm hızıyla devam ediyor. Değerli dinleyiciler, bu haftaki programımızda yine genel yayın yönetmenimizin inisiyatifiyle 80 dakikalık bir zamanı sizinle stüdyomuzdan geçireceğiz, geçiriyoruz. Programın sonuna doğru geliyoruz. Değerli konuğum Takiyettin Yarayan Beyefendi stüdyomuzda. Kendisiyle tasavvufi sohbetler ediyoruz. Hocam, yine size dönüşle bir soru sual edeceğim. Gazali ve İhya dışında Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın birçok hadisi var. Bu hadislerden dinleyicilerimizin istifade etmesini istediğiniz, önemli gördüğünüz bir hadisi de paylaşmanızı isteyeceğim. Malum sahih hadisler var, sahih olmayan hadisler de var. Ama Diyanet'in toparladığı sahih olan hadisler içerisinde uygun gördüğünüz bir hadisi paylaşır mısınız dinleyicilerimize?
1: Tabii ki. Şimdi biliyorsunuz hadiste zirve yapmış muhaddislerimiz var.
0: Evet.
1: Arapçası kitab-ı sitte diyoruz. Sitte altı demektir. Altı tane muhaddis. Hı hı. Müslim, Buhari, Tirmizi, İbn-i Mace, Ebu Davud, değil mi?
0: Evet.
1: Bunlar büyük muhaddisler.
0: Doğrudur.
1: Maalesef hem o zamanlar hem bu zamanlar sadece Kur'an bize yeter, hadis ilmine gerekiyor diyen bir sürü kendini prof zanneden insanlarımız çıkmış. Ben şimdi onların isimlerini burada anmak istemiyorum.
0: Tabii, tabii.
1: Hadis ilminin inkarı küfürdür. Bizim Siirt'teki ulemaların hepsi der ki hadis ilmini kaldırırsanız İslam çöker. Çünkü Cenab-ı Allah ayette ne diyor? Sana biz Kur'an'ı indirdik ümmetine açıklayasın diye. Bu din Kur'an ve sünnettir. Sünnet-i seniyyaların hepsi der ki hadis ilmini kaldırırsanız İslam çöker. Çünkü Cenab-ı Allah ayette ne diyor? Sana biz Kur'an'ı indirdik ümmetine açıklayasın diye. Bu din Kur'an ve sünnettir. Sünnet-i seniyyeye uymadan

0: bu sözünüze de et kalkan.
1: Şimdi Kur'an'da olsun. Namaz kılın emri var.
0: Evet.
1: Nasıl kılınacağı yok.
0: Doğru.
1: Hac emri var. Nasıl yapılacağı yok.
0: Evet.
1: Zekat verin var. Nasıl verileceği yok. Bütün bu ibadetlerinin uygulamasını Efendimizin sünnetinde görüyoruz. Kur'an'da öğle namazı 4 rekattır demiyor ki. İkindi namazı 4 demiyor ki. Ama Allah'ın Resulü ne diyor? Nasıl kıldıysan bana bakın. Namazı öyle kılın.
0: Anlatabildim. O günden bu zamana kadar da anlatımı malum hadis diyoruz.
1: Ama bu tür insanlar zaten mezhepleri de inkar ediyor. Hadis ilmini de inkar ediyor. Allah asla sinlemekten başka bir şey yok.
0: Maalesef.
1: Tabii ki birinci kaynağımız Kur'an'dır ama onun açıklayıcısı sünnettir. Şimdi dediğiniz konuya gelirsek. Milyonlarca hadis-i şerif var.
0: Evet.
1: Efendimizin mübarek ağzından çıkmış olan sözlere ne diyoruz?
0: Hadis
1: diyoruz. Gerçekten biri birinden zaten güzel. Hangisini anlatsak? Rahmetli babamın mutlaka sohbete gelen insanlara paylaştığı, İslam'ı da bir nevi anlatan bir hadis var aklımda. Müsaade ederseniz,
0: tabii ki, buyurun,
1: izleyicilerimize ben onu paylaşayım. Şimdi Efendimiz sahabeyle kiram otururken İblis oradan geçiyor. Efendimiz görüyor tabii. Geçtiğini görünce çağırır. Otur der. Sana soru soracağım, cevap vereceksin. Cevabının tek birinde de yalan olursa belini de kırarım, haberin olsun.
0: Evet.
1: Oturuyor. Sahabeye de dinleyin diyor. Bak. Efendimiz İblis'e sorar. Kem ehbeuke min ümmeti. Benim ümmetimden kaç sınıf insanı seviyorsun? İblis cevaben dedi ki kâle aşeru neferin. 10 ahlaka sahip olan ümmeti çok seviyorum. Say diyor. Ve İblis saymaya başlıyor. Özetle el imamul cairum. Adil olmayan herkes. Çünkü Allah hepimizden adalet istemiş.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Tabii ki.
1: Zulüm yasak. Vel mutekebbiru. Kibirli olan herkes. Vel ganiyul lezi la yubali min eyne yektesebel mal. Ve fîmâ hâze yunfikû. O zengin ki ticaret yaparken kazanmış ama kazanırken helal mı haram mı bakmamış. Allah helal lokma istemiş ya bizden.
0: Evet.
1: Ticaret helal ama haramdan kazanırsa başına beladır. Vel âlimul lezî saddaka l'emîre alâ cevrî. Bir ünama düşünün ki bunu Gazali yine kendini ödemeyi için anlatır. Padişahın makamında makam kapmak için mekik dokuyan bir sürü alim vardı. O yakışmaz. Padişah veya o günün artık veziri, amiri kimse konuşuyordu. Yanlış konuştuğu zaman da tasdik ediyorlardı. Bu tür alimleri diyor. Çok severim. 5. Ve tecirul haynu. Ticaretinde hainlik yapan insanları çok seviyorum. Ticaret helaldir ama hainlik yaparsan olmaz ki be kardeşim. Usulüyle yapacaksın. Ve ekilur ribe. Faizle iş yapanın, faizle para satanın, riba diyoruz biz buna,
0: evet.
1: Kur'an'ın terimiyle.
0: Doğru.
1: Vel muhtekiru, Müslümanların ihtiyacı olan bir malı daha fazla kazanayım diye saklayanları. Vel bakilu lezi la yubali min eyne yeştemi'al mal. Bakil demek, Hamid Bey, cimri demektir.
0: Arapçası
1: bakildir,
0: evet.
1: Öyle geçer. O diyor Cenab-ı Allah ona bir sürü mal vermesine rağmen saklayan,
0: cimrilik yapan.
1: O da benim çok sevdiğimdir. Ve şâribul hamri mudminun aleyhe, sürekli içkiye devam edenleri. Ya Resulallah diyor, bunlar benim sevdiklerimdir. Efendimiz ikinci soruyu sorar. Kem a'daeuke min ümmeti. Peki ümmetimden kaç sınıf insanı sevmiyorsun?
0: Evet. Bu arada bir şey müdahale etmiş olayım. Dinleyicilerimizden belki sohbetin ortasına denk gelenler olabilir. Değerli dinleyiciler, konuğumuz hadis-i şerifte İblis'in, şeytanın insanlardan neyi sevdiğini, neyi sevmediğini
1: Efendimizle yaptığı sohbet.
0: Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a anlatıyor. Birinci anlattığı 10 tane mesele,
1: evet.
0: İblis'in, şeytanın insanlardaki sevdiği fıtratın ahlaktan bahsetti. Şimdi de sevmediği insan tipinden bahsetmiş.
1: Evet. Efendimiz sorar. Kem adeuke min ümmeti. Peki ümmetimin kaç sınıf insanını sevmiyorsun? Cevaben dedi ki kâle aşrûne neferun. Ya Resulullah dedi ümmetinin

0: İyi ahlaka sahip olanlarını hiç sevmiyorum. Say diyor. Ve başlıyor. 1. Evveluhum ente ya Muhammed. Bu kainatta en çok sevmediğim kişi sensin.
1: Peygamber Efendimiz dedi.
0: Ya biri kainatın düşmanı, biri kainatın öncesi.
1: Evet.
0: En çok sevmediğim. 2. Ve izâ âlimel âlimu bi ilmihi. O insan ki ilim öğrenmiş ama amel etmiş. Bakın amel edilmeyen ilim Hamid Bey başa beladır. Niye biliyor musunuz? Çünkü hadiste Efendimiz buyurmuş: El alimu vel ilmu vel amelu fil cenne. Alim, ilim, amel cennetliktir. Fe ize lem ya'lemil amilu bi ilmihi. Alim öğrenmiş olduğu ilimle amel etmemişse.
1: Evet.
0: Kenel ilmu vel amelu fil cenne ve kenel alimu fil nar. İlim ve amel yine cennetliktir diyor. Ama alim ayrılır, cehennemlik olur. Öğrenmekle iş bitmiyor yani.
1: Amel etmek.
0: Amel etmek, uygulamak. İşte o uygulayan alimi diyor hiç sevmiyorum. 3. Ve ize hamilel Kur'an ize amile bime fihi. Kur'an'ı öğrenmiş, emirleriyle, yasaklarıyla amel etmiş. Ha diyeceksiniz, öğrenip de emirlere amel etmeyenler var mı? Tabii. Hadistir. Çok Kur'an okuyucusu diyor Efendimiz kendine beddua eder. Ya Resulallah, Kur'an okuyan kendine nasıl beddua eder? Ayeti okuyor. İnna Allah la yuhibbu zalimin. Allah zulmedenleri sevmez. Zalimin ta kendisidir. İnna Allah la yuhibbu mufsidin. Allah müfsit yapanları, laf götürüp laf getirenleri sevmez. Kendisi o ahlakta. Demek ki yetmiyor. Oku ama gereğiyle amel et.
1: Evet.
0: İşte bunları sevmiyorum diyor. Vel muezzinu fi hamsi salavatin. Günde minarede 5 kere ezan-ı Muhammediye okuyanları hiç sevmiyorum.
1: Yani hoca ve imamları da gibi.
0: Aynen.
1: Evet.
0: Ve muhubbu yetame vel fukara vel mesakin. Allah Kur'an'da fe emmel yetime fe la takhar. Sakın yetimi kızdırmayın, kırmayın. Ayettir. Yetimlerin başını okşayana, el tutana, geçimi kendine yetmeyene el uzatana, miskinlere, bu ahlakta olan ümmetini hiç sevmiyorum. Devam ediyor. Vel mutavadi'u lil hak. Kendisine hak söylendiği zaman hak bilip itiraz etmeyip tabi olan. Vel şabbeynil mutahabbeyni lillah. İki gencin birbirini dünya menfaati için değil de Allah rızası için sevmesi. Bu ahlakta olanı hiç sevmiyorum. Ve ekilul halal. Helal lokma yiyen kulları hiç sevmiyorum. Ve harisun ala salati fil cemaati. Namaz kılıyor ama cemaatle kılanları hiç sevmiyorum. Demek ki cemaatle yapmak lazım namazı,
1: tabii,
0: değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii.
0: Diğeri vellezi yusalli billeyli ve nasi niyamun. İnsanlar uykudayken kalkıp teheccüd namazı kılanları hiç sevmiyorum. Vellezi yumsiku nefsuhu anil haram. Harama karşı nefsini tutanı, o haramları işleyeni, işlemeyeni hiç sevmiyorum. Vellezi yansahu. Bir başkasına emri bil maruf. Hani iyilikleri öğretenleri hiç sevmiyorum. Ve fi rivayetin yed'u lil ihvani. İki mümin kardeşin birbiri gıyabında birbirine dua mesela etmelerini hiç sevmiyorum. Dikkat edin, bazen diyoruz ya bize dua edin.
1: Evet, birbirimize
0: onu da sevmiyorum.
1: Dua edin demek de demek ki onu sevmediği.
0: Onu da sevmiyorum.
1: Vellezi
0: yekunu ebeden ala vudu'in. Sürekli abdestli olanları sevmiyorum. Ya evden çıkıyoruz işimize gideceğiz. Ya abdest al git. Çünkü abdest diyor Efendimiz müminin silahıdır. Abdestli olduğun süre içinde sevap kazanıyorsun.
1: Tabii.
0: İşte bu ahlakta olanları diyor sevmiyorum. Ve sehiyyun, cömert olanı sevmiyorum. Ve husnul huluk, güzel ahlaka sahip olanı hiç sevmiyorum. Vel mutasaddiku bimedaminallahu bihi, Allah'ın kendisine paylaştığı rızka teslim olan, az da olsa itiraz etmeyen hiç sevmiyorum. Vel musirati ile musturatil aramil, dul kalmış olanlara yardım edenleri hiç sevmiyorum. Vel mustaaddu lil maut, önüme hazırlanan kulları hiç sevmiyorum.
1: Evet.
0: Demin mesela dul dedik değil mi? İnanın Hamit Bey İstanbul'da tekstilci bir dostum var. Çok severim, çok sever. Bana hep der, geliri olmayan, dul kalmış, yetim kalmış ama geliri yok. Aileler buldukça gönder. Ben onlara yardım etmek
1: Hayır
0: istiyorum.
1: Dedim. Özellikle onları arıyor.
0: Yani. 22 aile göndermişim bu kriterlere sahip. 22 aile her ay 10.000 TL temiz. 220 milyar şu anda bunlara para çıkıyor.
1: Haşa.
0: Dün akşam beni aradı, sohbetteydim. Dedi kontenjanına 10 tane aile daha ekle.
1: Maşallah.
0: Kimse demesin iyi insan kalmamış.
1: Tabii,
0: Hamit
1: tabii,
0: Bey
1: tabii.
0: İyi Allah kalmamış Allah. Diyen iyi değil.
1: Kendi gibi zannediyor.
0: Kendi hep. Gibi zannediyor. Evet. Süremiz hocam, var mı bu şeyle ilgili?
1: Yok
0: şey?
1: Çok zamanımız
0: Peki,
1: daraldı.
0: Evet bu hadisin sonu de, böyle bitiyor.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Allah bizi bu ahlakta olanlardan
1: Amin.
0: İnşallah kabul
1: Değerli
0: eylesin.
1: Değerli dinleyiciler, sevgili konuğum Takiyettin Yarayan hocamız, İblis'le Peygamber Efendimiz arasında geçen bir hadiseyi, hadisi hangi insan tiplemesini sevdiğini ve kimi sevmediğine dair olan kıssayı anlatmış oldu. Onu da sizinle paylaştık. Hocam programın sonuna doğru yaklaştık. İhya-i Ulumü'nden konuştuk. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerinden konuştuk. Kur'an-ı Kerim'e dair de bir sualim olsun. Daha sonra da veda konuşması.
0: Tabii
1: değerli
0: ki.
1: Dinleyicilerimize veda edeceğiz. Kur'an-ı Kerim aslında tabii ona dair konuşulmaya kalkınsa çok uzunca bir zamana ihtiyaç var.
0: Tabii ki.
1: Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'le ilgili önemli bahsettiği bir iki anekdot söylemek istediğiniz ona dair de bir şeyler varsa paylaşırsınız dinleyicilerimizle.
0: Şimdi malumunuz en hayırlınız Kur'an okuyan ve öğretendir.
1: Evet.
0: Ben diyor elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim bir harf. Bir kul elif, lam, mim dedi mi hanesine 30 sevabı bir defa peşin yazdırıyor.
1: Hmm.
0: Asgari verilen sevap.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Kur'an okurken ki değil
0: Tabii.
1: mi hocam? Evet.
0: Onun için hadiste Kur'an okuyun mutlaka size mahşer günü şefaatçi olacaktır. Demin anlattığımız gibi hükümleriyle amel etmek şartıyla. Şimdi Efendimiz sahabeye diyor ki Hud suresi beni kocalttı yani ihtiyarlattı. O kadar etkilenmiş Efendimiz. Nedir? Festakim keme umirt. Allah Habibine diyor ki sana verdiğim emirler neyse istikametin öyle olsun.
1: Evet.
0: Ya bu derin gidersen bu olaya. Şimdi bunlar ona ama aynı zamanda bize. İşte bu ayet diyor beni kocalttı. Tamam. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam özellikle İhlas Suresini çok okumamızı tavsiye etmiş. Çünkü tevhid suresidir. Değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad.
1: Evet.
0: Hatta 3 tane ihlas okudunuz mu bir hatim sevabına bedeldir diye de biliyorsunuz. Hadis-i şerif
1: Doğru,
0: var.
1: Öyle bir beyan o.
0: Ya buna benzer
1: Yasin-i Şerif'le ilgili de.
0: Yasin-i Şerif'in mutlaka her gün sabah namazından okunma tavsiyesi var. Mutlaka. Yasin. Bakara suresiyle ilgili hadisler var. Yani bir defa her ayetle, her ayetin faziletiyle ilgili. Malumunuz Cuma günü. Kur'an okuyanlar Kehf suresini. Hadistir. Bulduğun yerden Mekke'ye kadar Kehf suresini okuyan kula Cenab-ı Allah nur verir.
1: Sadece bunu Cuma günleri için mi?
0: Cuma günü özel bu hadistir ondan ilgili.
1: Evet.
0: Ya malumunuz Kur'an'ı ya baştan başlasanız sonuna kadar zaten hepsini okumuş oluyorsunuz.
1: Doğru. Yasin için Kur'an'ın kalbidir diyor.
0: Evet.
1: Ayetel Kürsi için ya da Amene Resulü için de birbirine
0: hepsi içinler bir terimler kullanılmış. Devre Amene Resulü dediniz ya.
1: Evet.
0: Mutlaka yatakta okumadan yatmayın diyor Efendimiz. Çünkü niye? İtikadi meseleler onun içindedir.
1: Peki.
0: Evet.
1: Şöyle yapalım. Değerli dinleyicilerimize türkü seslendirelim.
0: Buyurun. Buyurun.
1: Şanlıurfa'ya gideceğiz. Hicaz makamında eser okuyacağız. Göster Cemal'in Şem'ini İrfan Türküsü seslendireceğiz değerli dinleyiciler.

0: Değerli hocam, programın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. O engin bilgilerinizden istifade ettik. Dinleyicilerimiz de umarım keyif almışlardır. İçerisinde türküler, ilahiler ve tasavvufi sohbetler ettik. Meteorolojinin Sesi Radyosu'na geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir
1: İzin
0: zaman, başka bir programlarda
1: son da duygularımı izleyicilerimizle paylaşmak
0: tabii
1: isterim.
0: Tabii ki onu soracağım.
1: Bir iki
0: bir veda konuşması da yaparak
1: tabii
0: asmadık ki. Diyelim efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum Hamit Bey, beni konu ettiniz. Allah razı olsun. Umarım bizi dinleyen izleyicilerimizle bu keyifli sohbetten etkilenmişlerdir. Bizim Müslüman olarak dikkat edeceğimiz birkaç tane konu var. Hazreti Cenab-ı Allah Musa Aleyhisselam'a demiş ki, İblisi görürsen ondan nasihat al.
0: Evet.
1: Ya koskoca Allah Hazreti Musa, Allah'ın dördüncü peygamberi. Buradaki Allah'ın muradı başkadır. Karşılaşırlar. Ki iblis çok peygambere mutlaka kendini göstermiş. İblis diyor, bana bir nasihat verir misin? Ne diyor Musa Aleyhisselam'a? Ya Musa diyor, ben deme, ben gibi olursun. Yani kulun Allah'a itaat ederken şuna dikkat etmesi lazım. Men kâle ene âlimun vehye cehilun. Kim bin alimim, bilgiliyim diyorsa bilin ki cahildir. Bağdat biliyorsunuz Irak'ın başkenti. 3 tane insana soru sorulmuş. Bağdat halkını nasıl gördünüz? 3 değişik cevap vermişler. Büyük mutasavvuf Geylani Hazretlerine gidip demişler. Sorulan soru ve verilen cevap. Biri demiş ki, ya Bağdat halkında işe yarayan adam yok. Geylani tercümesini yapmış. İşe yaramayan adam odur. Biri demiş ki, memlekettir, iyisi var kötüsü var. O insanın demiş hem iyiliği var hem kötülüğü var. Biri sorulan soruya cevaben demiş ki, Bağdat halkı çok iyi, aralarında yaramayan bir tek kişi var, o da ben. Geylani demiş ki, en iyi odur. Alçak gönüllü olmak. Kibir Allah'ın en sevmediği bir huyudur. Şununla bitiriyorum inşallah. Çok güzel bir Farisi beyittir. Diyor ki, Cemi'ul kevni vel alem ve ma fihum benu Adem. Adem'dir kim diyar vara? Huda darım, çıkan darım. Yani alem içinde olan bütün kullar idam mahkumudur diyor. Ölümü, saati, dakikası, saniyesi belli olmayan ölüm mahkumu. Ona göre diyor, yaşa. Ona göre diyor, ölüme hazırlan. Çünkü mezar ya cennet bahçesidir ya cehennem çukurudur. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Değerli hocam, yüreğinize sağlık. Güzel bir sohbet oldu. Umarım dinleyicilerimiz bu tasavvufi sohbetten istifade etmişlerdir. Efendim, Hakikat Ezgileri programının sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Bir dahaki haftaya Cuma günü saat 14.20'de görüşmek dileğiyle diliyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın.
2: Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu ses sanatçısı Hamit Alp'in hazırlayıp sunduğu Hakikat Ezgileri sona erdi. Saat 16.
3: Şimdi hava durumu.
4: Sayın dinleyiciler, bugün 10 Temmuz Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ve doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 27, Bursa 29, Çanakkale 32, Edirne 31, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 27, Sakarya 29, Tekirdağ 27 ve Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 38, Denizli 34, Kütahya 27, İzmir 34, Muğla 33, Manisa 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Adana 32, Antalya 30, Burdur 33, Hatay 30 derece. Isparta ve Osmaniye 31, Kahramanmaraş 33, Mersin 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu. Çankırı'nın kuzey kesimleriyle Konya'nın batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 31, Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 27 derece. Karaman 30, Kayseri 32, Kırıkkale 31, Kırşehir 30 derece. Konya 31, Nevşehir 30, Niğde 31, Sivas 32, Yozgat 29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Zonguldak ve Bartın çevreleriyle öğle saatlerinden itibaren Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 29, Bolu 25, Düzce 27, Zonguldak 25, Karabük ve Kastamonu 27 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Orta Karadeniz bölümü, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa öğle saatlerinden itibaren Samsun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 32, Artvin 31, Giresun 28, Bayburt ve Çorum 31 derece. Gümüşhane 33, Ordu 27, Rize 29, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 32, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Ardahan çevreleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 31, Ardahan 26, Bingöl 36, Bitlis 29 derece. Elazığ 37, Erzincan 34, Erzurum 28, Hakkari 32, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 36 derece. Muş 34, Tunceli 36, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 37, Batman ve Diyarbakır 39, Gaziantep 35 derece. Kilis 33, Mardin 35, Şanlıurfa 38 ve Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde batısında güneydoğudan, sabah saatlerinde genelinde güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi ve yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde ise kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi ile akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 12 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, orta ve Güney Ege'de 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını belirterek, zirvenin Ankara'nın uluslararası tanıtımına önemli katkı sağladığını belirterek Ankaralılara teşekkür etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs konusunda kabul ettiği kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik asılsız iddiaları içeren kararını kınıyorum ifadelerini kullandı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü ve Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Faruk Yiğit, hem Gerede'deki hem de Ankara'daki altyapılar ilave yatırımlarla desteklenerek kapasite artırımı yapılacak dedi. Depozito yönetim sisteminin pilot uygulama olarak başlatıldığı Sakarya'da yaklaşık 1,5 yılda 9 milyona yakın içecek ambalajının geri dönüştürülmesiyle hem ekonomiye hem de doğanın korunmasına katkı sağlandı. Girit Adası'ndaki Kandiye ilinde orman yangını çıktığı belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü Sudan temsilcisi Şible Şahbani, Sudan 33 milyondan fazla insanın yardımına ihtiyacı olduğu dünyanın en büyük insani krizi olmaya devam ediyor. Bunların 21 milyonu sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyuyor dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamındaki tercih sürecinde öğrenci ve velilere rehberlik edecek Rota Marif dijital platformu erişime açıldı. Japonya'da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi, İmparatorluk ailesinin üye sayısındaki azalmayı ele alma amacı güden yasa tasarısını kabul etti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 1792'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 625'e çıktı. Ve spor. Milli motosikletçilerimiz Deniz Öncü, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu hafta sonu Almanya ve İngiltere'de düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda piste çıkacak. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır Ortaköy Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama inleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Ki artık benim gecem gündüzüm. Ceylanım, ceylanım gel benim canım. Ben seni çok severim doğrudur sözüm. Söyleyememiş gibi hiç tutmadı yüzüm. Geçmiyor ki.

0: haberleri dinlesem bir yerde ormanların yandığını duyuyor ve çok üzülüyorum.
1: Evet evladım, hepimiz çok üzülüyoruz. Ama üzülerek bir yere varamayız. Özellikle yaz aylarında çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ülkemiz yazları sıcak ve kurak geçen Akdeniz iklim kuşağında bulunduğundan ormanlarımızın büyük bir bölümü özellikle yaz aylarında orman yangını tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu aylarda ormanlık alanlarda yapacağımız dikkatsiz bir hareket büyük felaketlere yol açabilir. Evlat, orman yangınlarının birçok sebebi vardır. Ancak çoğunluğu maalesef insanlarımızın bilgisizliği ve dikkatsizliğidir. Bunların bazıları şunlardır. Anız yakılması, ormana sönmemiş sigara ve kibrit atılması, çocukların ağaçlık alanlarda ateşle oynamaları, orman içinde ve kenarında çöplerin yakılarak imha edilmesi, İzin verilen yerler dışında piknik yapılması, izin verilen yerlerde de piknik amacıyla yakılan ateşlerin tam olarak söndürülmeden bırakılması, yıldırım düşmesi, elektrik tellerinin kopması, kasıtlı olarak yangın çıkarılması.
0: Ne kadar kötü. Kendileri için bu kadar faydalı olan ormanları insanlar mı yakıyor dede?
1: Evet, dediğin gibi gerçekten çok anlamsız değil mi yavrum? Yangınların büyük bir bölümüne insanlar sebep olmaktadır.
0: Dedeciğim, orman yangını görünce ne yapmalıyız?
1: Orman yangınlarını Alo 177 Orman Yangını ihbar telefonuna bildirmeliyiz. Alo 177 Orman Yangını ihbar telefonunu aramak ücretsizdir.
2: Ormansız yurt vatan değildir.
3: Burası Meteorolojinin Sesli Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 10 Temmuz Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ve doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 27, Bursa 29, Çanakkale 32, Edirne 31, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 27, Sakarya 29, Tekirdağ 27 ve Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 38, Denizli 34, Kütahya 27, İzmir 34, Muğla 33, Manisa 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Adana 32, Antalya 30, Burdur 33, Hatay 30 derece. Isparta ve Osmaniye 31, Kahramanmaraş 33, Mersin 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu. Çankırı'nın kuzey kesimleri ile Konya'nın batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Aksaray 31, Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 27 derece. Karaman 30, Kayseri 32, Kırıkkale 31, Kırşehir 30 derece. Konya 31, Nevşehir 30, Niğde 31, Sivas 32, Yozgat 29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Zonguldak ve Bartın çevreleriyle öğle saatlerinden itibaren Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 29, Bolu 25, Düzce 27, Zonguldak 25, Karabük ve Kastamonu 27 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Orta Karadeniz bölümü, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa öğle saatlerinden itibaren Samsun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 32, Artvin 31, Giresun 28, Bayburt ve Çorum 31 derece. Gümüşhane 33, Ordu 27, Rize 29, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 32, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Ardahan çevreleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Ağrı 31, Ardahan 26, Bingöl 36, Bitlis 29 derece. Elazığ 37, Erzincan 34, Erzurum 28, Hakkari 32, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 36 derece. Muş 34, Tunceli 36, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 37, Batman ve Diyarbakır 39, Gaziantep 35 derece. Kilis 33, Mardin 35, Şanlıurfa 38 ve Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde batısında güneydoğudan, sabah saatlerinde genelinde güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde ise kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi ile akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 12 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, orta ve Güney Ege'de 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını belirterek, zirvenin Ankara'nın uluslararası tanıtımına önemli katkı sağladığını belirterek Ankaralılara teşekkür etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs konusunda kabul ettiği kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik asılsız iddiaları içeren kararını kınıyorum ifadelerini kullandı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü ve Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Faruk Yiğit, hem Gerede'deki hem de Ankara'daki altyapılar ilave yatırımlarla desteklenerek kapasite artırımı yapılacak dedi. Depozito yönetim sisteminin pilot uygulama olarak başlatıldığı Sakarya'da yaklaşık 1,5 yılda 9 milyona yakın içecek ambalajının geri dönüştürülmesiyle hem ekonomiye hem de doğanın korunmasına katkı sağlandı. Girit Adası'ndaki Kandiye ilinde orman yangını çıktığı belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü Sudan temsilcisi Şible Şahbani, Sudan, 33 milyondan fazla insanın yardımına ihtiyacı olduğu dünyanın en büyük insani krizi olmaya devam ediyor. Bunların 21 milyonu sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyuyor dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamındaki tercih sürecinde öğrenci ve velilere rehberlik edecek Rota Marif dijital platformu erişime açıldı. Japonya'da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi, imparatorluk ailesinin üye sayısındaki azalmayı ele alma amacı güden yasa tasarısını kabul etti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 1792'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 625'e çıktı. Ve spor. Milli motosikletçilerimiz Deniz Öncü, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu hafta sonu Almanya ve İngiltere'de düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda piste çıkacak. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama inleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: yaşam kaynağımız, zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
1: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım. Tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 10 Temmuz Cuma. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ve doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 32, Bilecik 27, Bursa 29, Çanakkale 32, Edirne 31, İstanbul 28, Kırklareli 29, Kocaeli 27, Sakarya 29, Tekirdağ 27 ve Yalova 26 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30, Aydın 38, Denizli 34, Kütahya 27, İzmir 34, Muğla 33, Manisa 34, Uşak 29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Adana 32, Antalya 30, Burdur 33, Hatay 30 derece. Isparta ve Osmaniye 31, Kahramanmaraş 33, Mersin 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu. Çankırı'nın kuzey kesimleriyle Konya'nın batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Aksaray 31, Ankara 30, Çankırı 31, Eskişehir 27 derece. Karaman 30, Kayseri 32, Kırıkkale 31, Kırşehir 30 derece. Konya 31, Nevşehir 30, Niğde 31, Sivas 32, Yozgat 29 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Zonguldak ve Bartın çevreleriyle öğle saatlerinden itibaren Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bartın 29, Bolu 25, Düzce 27, Zonguldak 25, Karabük ve Kastamonu 27 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Orta Karadeniz bölümü, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa öğle saatlerinden itibaren Samsun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Amasya 32, Artvin 31, Giresun 28, Bayburt ve Çorum 31 derece. Gümüşhane 33, Ordu 27, Rize 29, Samsun 28, Sinop 30, Tokat 32, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Ardahan çevreleri ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Ağrı 31, Ardahan 26, Bingöl 36, Bitlis 29 derece. Elazığ 37, Erzincan 34, Erzurum 28, Hakkari 32, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 36 derece. Muş 34, Tunceli 36, Şırnak 35 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 37, Batman ve Diyarbakır 39, Gaziantep 35 derece. Kilis 33, Mardin 35, Şanlıurfa 38 ve Siirt 37 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, batısında güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4. Doğusunda güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4. Doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Güney Ege'de Çeşme ile Fethi arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar 1 ila 2 metre. Rüzgar da batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar da batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu.
Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunduk.

0: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını belirterek, zirvenin Ankara'nın uluslararası tanıtımına önemli katkı sağladığını belirterek Ankaralılara teşekkür etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs konusunda kabul ettiği kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik asılsız iddiaları içeren kararını kınıyorum ifadelerini kullandı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü ve Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Faruk Yiğit, hem Gerede'deki hem de Ankara'daki altyapılar ilave yatırımlarla desteklenerek kapasite artırımı yapılacak dedi. Depozito yönetim sisteminin pilot uygulama olarak başlatıldığı Sakarya'da yaklaşık 1,5 yılda 9 milyona yakın içecek ambalajının geri dönüştürülmesiyle hem ekonomiye hem de doğanın korunmasına katkı sağlandı. Girit Adası'ndaki Kandiye ilinde orman yangını çıktığı belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü Sudan temsilcisi Şible Şahbani, Sudan 33 milyondan fazla insanın yardımına ihtiyacı olduğu dünyanın en büyük insani krizi olmaya devam ediyor. Bunların 21 milyonu sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyuyor dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamındaki tercih sürecinde öğrenci ve velilere rehberlik edecek Rota Marif dijital platformu erişime açıldı. Japonya'da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi, İmparatorluk ailesinin üye sayısındaki azalmayı ele alma amacı güden yasa tasarısını kabul etti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 1792'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 625'e çıktı. Ve spor, milli motosikletçilerimiz Deniz Öncü, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu hafta sonu Almanya ve İngiltere'de düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda piste çıkacak. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama inleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere merhaba. Bugün sizler için Anadolu manilerinde yer alan çaydan bahsetmek istiyorum yine. Rize bağluklarında pembe güller açayı, gel gelelim Rize'ye içelim Rize çayı. Yağmur yağar ıslanır, çay fidanın dibi, anan seni sevmeyi benim sevdiğim gibi. Rize güzel memleket, çay kokayı gül gibi, Rize'ye doymak olmaz, parlayı yıldız gibi. Giderdi Şam'a şarka, Rize'nin ketanı, şimdi cana can katar, çayının bir fincanı. Çayınızı ruhunuza uygun emeklerle demlemelisiniz. Her şeyi sallayan çaya da elinizi hiç sürmemelisiniz. Bazen sevgili nazına benzer çay demi. Su aşkla kaynamadıysa güzel olmaz. Bardak ince belli değilse gönle dokunmaz. Demleyenin eli güzel değilse lezzetini vermez. Saatinde açılmazsa acılaşır. Çay nazını çekmeyene lezzetini göstermez. Çay bitkisi uçsuz bucaksız tarlalarda göğe baka baka büyür. Yemyeşildir. Gök gören her şey gibi gönlü bol olur. Bu yüzdendir misafirlere ikram edilir. Çay içen misafire ziyaret de çok hoş gelir. Bazen çay demli olur. Hüzün gibi bazen dibine dibine çöker. Üzerine mutluluklardan kalan suyu koyarsınız, hüznünü açmaya çalışırsınız. Ama ne kadar su koyarsanız koyun, üzüntü denen çay üstüne bardağın dibinde kalan tortularla anılırsınız. Sevdiğinin elinden çay içmenin güzelliğini bilmeyen diller utanır. Utansın da zaten. Ne çay daha önce böyle güzel demlenir, ne aşk bir bardakta böyle güzel kederlenir. Bir tarlaya çay ekersiniz, büyümesini beklersiniz. Güneş görür büyür. Hasadını beklersiniz bu kez. Hasat gelir kesilir. Kurumasını beklersiniz. Kurur, dem olur. Suyun kaynamasını beklersiniz. Bir güzel çay görmek için bir ömür beklersiniz. Bu yüzden her gelene verilmez çay. Beklemene değecek bir gönül misafiri olmalıdır. Protokolde karşı karşıya içilen çaylarda eğer karşınızdakine değer vermiyorsanız kendinize söylediğiniz çaydan bir yudum bile almazsınız. Misafirin hızlıca kalkmasını istiyorsanız bardağı küçük tutarsınız. Kimisi demini almayan çayı sever. Çiğ çay denir buna. Evet, çayın çiğ olursa onun da kokusu aynı çay gibi olur. Henüz tarladan yeni toplanmış da güneş ısıtmış, üzerine su katsanız hemen olacakmış gibi. Altındaki su ısınırsa demlemeye terk etmek, yeterince kararanı da bardak bardak tüketmek gerekir. Bazıları şiirde denildiği gibi çayı açık içerler ki bardağın arkasından karşısındakini görsünler. Sevgililer arasında da suyu kaynayana kadar başı omza koymalıktır. Demi oturana kadar eli eli almalıktır. Karşılıklı iki çay bardağını aynı tepsiye koymak, çay gibi ömre ömür katmaktır. Bazen çayın içerisine bir aşığın gözyaşı karışır. Belki bir annenin merhameti dokunur toprağına. Kim bilir, belki bir dua ile zenginleşir. Ama kimse bir çaya sevdiğinizin verdiği lezzeti asla veremez. Gönlünde dert olanın çayı biraz demli olur. Sadece çiftlerin, sevgililerin, sevdanın değil, yalnızların da dostudur. Muhabbeti şekeri, demi kederi, dostu bardağıdır. Kimine göre de çay kalabalık içeceğidir. Demlik demlik demlenir. Kim gelmişse nasiplenir. İnsanlar hayattan soğudukça masaya bırakılmış çay gibiyim der. Çay varsa umut var demektir. Henüz her şey bitmedi demektir. Ya da Yılmaz Odabaş'ın söylediği gibi, şimdi ölsek en fazla kahvede çaylar soğur. İnsan da çaya benzer. Sıcak suyun içinde demlenene kadar gerçek rengini bilemezsiniz. Ateşler içinde yandığına göre, unutulduğunda soğuduğuna göre belli. Bar çayında bir derdi. Ateşe hakiki bir çay koyalım da kenti unutanlardan olalım. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar çayınız kararınca demli ve kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Caz müziğinin sevilen seslerini ve ezgilerini sizlerle buluşturduğumuz Caz Esintisi programımızla radyolarınızdayız. Programımızda ilk olarak Amerikalı piyanist, besteci ve aranjör Duke Pearson'ın Jenin adlı çalışmasına yer veriyoruz. Asıl adı Columbus Calvin Pearson olan 1932 Atlanta, Georgia doğumlu sanatçı, Duke lakabını Duke Ellington hayranı olan amcasından almış ve bu isimle tanınmış. 6-12 yaşları arasında annesinden piyano dersleri alan Pearson, daha sonra bakır nefesli enstrümanlara, özellikle trompet çalmaya yöneldi. Ancak diş sağlığı ile ilgili sorunlar ortaya çıkınca tekrar piyano çalmaya başladı. Pearson 1959'da New York City'ye taşındı. Donald Byrd ve Art Farmer gibi sanatçıların liderlik ettiği gruplarla çalarak tanınmaya başladı. İlk büyük çıkışı Byrd'ün A New Perspective adlı albümündeki Cristo Redentor hitini düzenlemesiyle oldu. Sanatçı 1970 yılına kadar bir yandan grup lideri olarak kendi albümlerini kaydederken bir yandan da sayısız albümün prodüktörlüğünü yaptı. Pearson'ın bilinen besteleri arasında kendisi ve Lee Morgan için yazdığı Sweet Honeybee ve Cannonball Adderley'nin 1960 çıkışlı Them Dirty Blues adlı albümünde yer alan Jenin var.

Konserlerde ve Broadway sahnesinde caz, swing ve pop müzik icra etti. Waters'ın kayda değer kayıtları arasında Dinah, Stormy Weather, Taking a Chance on Love, Heat Wave, Supper Time, Am I Blue, Cabin in the Sky, I Am Coming Virginia ve His Eye is on the Sparrow adlı şarkılar var. Ethel Waters, Akademi ödülüne aday gösterilen ikinci Afrikalı Amerikalı, kendi televizyon programında başrol oynayan ilk Afrikalı Amerikalı ve Primetime Emmy ödülüne aday gösterilen ilk Afrikalı Amerikalı sanatçı. Caz esintisinde Amerikalı caz piyanisti, vokalist, besteci Jay McShane'e kulak veriyoruz. McShane 1916 Oklahoma'da doğdu. 1936'da Kansas City'de bir orkestraya katılarak müziğe başlayan sanatçı, piyanonun yanı sıra vokalistliğiyle de adını duyurdu. 1939'da kendi orkestrasını kurdu. İlk albümünü 1941 yılında çıkardı ve bu albümde yer alan Confessin' the Blue adlı şarkısıyla şöhrete kavuştu. Bu şarkı şimdi sizlerle.

Amerikalı country şarkıcısı ve oyuncu Margaret Whiting söyledi. Blue Room. 1924-2011 yılları arasında yaşamış olan Whiting, 1940'lı ve 50'li yıllarda söylediği şarkılarla popüler oldu. Özellikle katıldığı radyo programlarında seslendirdiği parçalarla tanındı. Televizyonda yayınlanan müzikal kabare şovlarda şarkıcı ve oyuncu olarak da yer aldı. Programımızda şimdi de Amerikalı sanatçı Mel Torme'den dinliyoruz. Kadifesiz lakaplı Melvin Howard Torme, şarkıcı, besteci, aranjör, davulcu, oyuncu ve yazar. The Christmas Song'un müziğini besteleyen ve sözlerini Bob Wells'le birlikte yazan Torme, 2 Grammy ödülü kazandı, 14 kez de aday gösterildi. Mel Torme'nin sesinden They Can't Take That Away From Me adlı şarkı radyo.

Sevgili dinleyiciler, caz esintisinde sizlere Amerikalı caz piyanisti ve besteci Dave Brubeck'le veda ediyoruz. Asıl adı David Warren Brubeck olan sanatçı, Dave Brubeck sahne adıyla şöhrete kavuştu. 1920-2012 yılları arasında yaşamış olan Brubeck, annesinden aldığı klasik müzik eğitimiyle kendi doğaçlama becerilerini birleştirdi. Birbirinden farklı tür ve tarzları kullanmasının yanı sıra zıt ritimleri, ölçüleri ve sesleri bir arada ustalıkla harmanlamasıyla ün yaptı. Çağdaş caz tarihinin en başarılı dörtlüsünün kurucusu olan Brubeck, sadece orkestralar için değil, kilise içinde besteler yaptı. Programımızda dinleyeceğimiz ve bir caz klasiği haline gelen Take Five adlı beste, tüm zamanların en çok satan caz albümlerinden biri olan Dave Brubeck Quartet'in Time Out adlı albümünde yer alıyor. Take Five, Brubeck'in bestesi olarak bilinse de aslında Dave Brubeck Quartet'in üyesi alto saksafoncu Paul Desmond'a ait. Sevgili dinleyicilerimiz, gelecek hafta yine aynı gün ve saatte caz esintisi programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 15-32, Bilecik 14-29, Bursa 17-32, Çanakkale 18-33 derece. İstanbul 20-30, Edirne 16-33, Kırklareli 16-30, Kocaeli 18-30, Sakarya 16-30, Tekirdağ 19-27 ve Yalova 19-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30 derece, Aydın 22-38, Denizli 22-36, Kütahya 12-28 derece. İzmir 23-35, Manisa 21-35, Muğla 20-35, Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 25-35, Antalya 25-31, Burdur 18-33, Hatay 24-31 derece. Isparta 16-32, Kahramanmaraş 22-38, Mersin 26-32 ve Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 18-33, Ankara 16-31, Çankırı 14-32, Eskişehir 13-30, Karaman 17-31, Kayseri 16-32, Kırıkkale 18-31 derece. Kırşehir 16-31, Konya 19-32, Nevşehir 16-30, Niğde 17-31, Sivas 14-29, Yozgat 14-27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu. Sinop'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 15-30, Bolu 11-27, Düzce 15-28, Karabük 12-30, Kastamonu 11-29 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Tokat ve Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 19-31, Artvin 19-24, Bayburt 13-28, Çorum 15-30 derece. Giresun 24-26, Gümüşhane 17-28, Ordu 22-25, Rize 23-27 derece. Samsun 21-26, Sinop 21-31, Tokat 19-29 ve Trabzon 24-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 14-33 derece, Ardahan 9-25, Bingöl 18-36, Bitlis 17-31, Elazığ 20-37, Erzincan 17-33, Erzurum 13-29, Hakkari 18-34 derece. Iğdır 22-37, Kars 12-27, Malatya 21-36, Muş 20-35, Şırnak 24-36, Tunceli 20-37 ve Van 17-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-39, Gaziantep 22-39, Batman ve Diyarbakır 21-40 derece. Kilis 22-36, Mardin 24-37, Şanlıurfa 24-40 ve Siirt 24-38 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu zamanla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde batısında kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güney ile öğle saatlerinde genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren doğusuyla, öğle saatlerinde genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık, rüzgar güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, 2026 NATO zirvesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National gazetesine açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Netanyahu hükümetinin politikaları sadece bizim için sorun değil, politikaları ve hükümeti İsrail için bir yük, bölge için bir yük ve uluslararası güvenlik için de bir yük ve tehdit, dedi. Karşılıklı saldırıların ardından Hürmüz Boğazı ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bakan Fidan, Boğaz'dan geçişin nasıl uygulanacağı konusundaysa iki taraf arasında iletişim eksikliği ve yanlış anlama olduğunu düşünüyorum, ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gümrükler muhafaza ekiplerince Edirne Kapıkule gümrük kapısında düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 1 ton 153 kilogram uyuşturucuya el konuldu. Avrupa Hava Seyri Sefer Güvenliği Teşkilatı'nın 29 Haziran 5 Temmuz'a ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı. Rapora göre İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1603 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı günlük 1398 uçuşla Amsterdam, 1389 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1323 uçuşla Londra Heathrow ve 1318 uçuşla Frankfurt Havalimanları takip etti. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail'le yürütülen doğrudan müzakere kararından geri adım atmayacağını belirterek, çerçeve anlaşması İsrail'in maddelerine uyması halinde Lübnan'ın haklarını diplomatik yollarla geri kazandıracak, dedi. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Norveç ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Cumartesi gecesini pazar gününe bağlayan 00:00'da başlayacak karşılaşma TRT1 ve Tabii platformundan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama inleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: biliyor muydunuz?
1: Pantolon ismi nereden geliyor? Pantolon, genellikle belden ayak bileğine kadar uzanan ve her bacağı ayrı ayrı saran iki parçadan oluşan bir giysidir. Pantolonların boyları uzun veya kısa, bacakları yapışık veya bol, paçaları dar, geniş, kıvrık veya düz olabilir. Moda, pantolonların biçimine büyük değişiklikler getirememiştir. Biçim ne olursa olsun, giyimin başlıca unsurlarından biri olan pantolon, daima aynı parçalardan meydana gelir. Pantolon ismi bir Hristiyan azizi olan Pantaleone'den gelir. Ruhani kişiliğiyle tanınan Aziz Pantaleone, 3. yüzyılın sonlarında yaşamış ve 303 yılında Roma İmparatoru Diokletian tarafından başı kesilerek öldürülmüş bir din adamı, fizikçi ve saray hekimidir. Hekimlerin pirlerinden biri sayılır. Öldükten sonra da Venedik'in baş azizi olarak kabul edilmiştir. Pantaleone belki de ismi bir giysiye verilerek şereflendirilen yegane azizdir. İsmi tamamıyla aslan anlamına gelir. Pan tamamıyla leon aslan demektir. Aziz Pantaleone'nin ismi zaman içinde İtalyan halk hikayelerinde izahı güç bir şekilde aziz karakterine tamamen zıt, komik bir soytarının ismi olarak yerleşip kalmıştır. Pantolon isminin asıl yaygınlaşmasına sebep olan İtalyan komedi sanatında 16. yüzyılda ortaya çıkmış olan bu komik kişiliktir. Bu kişi dar paçalı bir pantolon ve sürekli terlik giyen, paranın kölesi olmuş, hizmetçilerini aç bırakan, çevresi tarafından alaya alınan, kadınlarla flört etmeye çalışan, esmer, zayıf, asık suratlı ve keçi sakallı bunak bir ihtiyardır. Bu komedi karakteri gezici tiyatrolar tarafından Fransa ve İngiltere'ye taşındı. Her zaman abartılmış pantolonlar giyen biri olarak Fransa'da pantolon, İngiltere'de pantolon adıyla tanındı. Shakespeare'in ona eserlerinde yer vermesi popülaritesini arttırdı. Pantolon 18. yüzyılda o zamana kadar giyilen, diz boyuna uzanan giysilerin stilize edilmiş bir biçimi olarak Amerika kıyılarına ulaştı. İsmi de kısaltılarak pants oldu.
0: Biliyor muydunuz?
1: Krat ve keçi boynuzu ilişkisi, yani iki dirhem bir çekirdek deyimi nereden geliyor? Keçi boynuzunun Yunanca adı creation, İngilizce'de kerop, Arapça'da ise krattır. Keçi boynuzu tohumu yüzyıllar boyunca elmas ölçmek için kullanılmış. Elmaslar keçi boynuzu tohumuyla tartılarak satılmış. Bu yüzden keçi boynuzu krat ya da karat denilen ölçüye adını vermiş. Keçi boynuzu çekirdeği doğada ağırlığı düşmeyen tek tohumdur. Bütün tohumlu bitkilerden yalnız keçi boynuzu uzun süre suda bekletildikten sonra filiz verebilir. Bu hem çok kuruduğu ve meyvesinden çıktıktan sonra son ve sabit ağırlığını aldığı için hem de içine su alması olasılığının çok az ve çok uzun zamana bağlı olduğu içindir. Bu nedenle Araplar, Selçuklular ve Osmanlı döneminde ağırlık ölçüsü olarak kullanılmıştır. 4 tanesi 1 dirhem eder. Dirhem değişmekle birlikte 3 gram ağırlığı temsil etmektedir. Satıcı 2 dirhemlik bir şey satarken, yani 8 çekirdek ağırlığında bir şey satarken lütfedip bir çekirdek fazla tartarsa, bu malı alan kişinin itibarını gösterir. Olağandan fazla giyinen, süslenen kişilere de İki dirhem bir çekirdek denmesi bundan kaynaklanmaktadır.
0: Biliyor muydunuz?
1: İnsanların ömürleri boyunca 20 kilogram toz yuttuklarını, Drakula'nın tarih boyunca sinemaya en fazla uyarlanan hikaye olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Güneşte fazla kaldıysanız ve vücudunuzda kızarıklık ve ağrı varsa ya da daha şiddetli durumlarda derinizde şişkinlik, su toplanması ve yine ateş ve baş ağrısından şikayetçiyseniz
1: güneş yanığına maruz kalmış olabilirsiniz.
0: Bu durumda hemen su toplanması oluşmuşsa merhem kullanılmalı.
1: Çatlama oluşmuşsa kuru steril sargı kullanılmalıdır.
0: Bu belirtiler şiddetli ve yayılmış durumdaysa vakit geçirilmeden bir doktora gösterilmelidir.

0: çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ülkemiz yazları sıcak ve kurak geçen Akdeniz iklim kuşağında bulunduğundan ormanlarımızın büyük bir bölümü özellikle yaz aylarında orman yangını tehlikesiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu aylarda ormanlık alanlarda yapacağımız dikkatsiz bir hareket büyük felaketlere yol açabilir. Evlat, orman yangınlarının birçok sebebi vardır. Ancak çoğunluğu maalesef insanlarımızın bilgisizliği ve dikkatsizliğidir. Bunların bazıları şunlardır. Anız yakılması. Ormana sönmemiş sigara ve kibrit atılması. Çocukların ağaçlık alanlarda ateşle oynamaları. Orman içinde ve kenarında çöplerin yakılarak imha edilmesi. İzin verilen yerler dışında piknik yapılması, izin verilen yerlerde de piknik amacıyla yakılan ateşlerin tam olarak söndürülmeden bırakılması, yıldırım düşmesi, elektrik tellerinin kopması, kasıtlı olarak yangın çıkarılması.
1: Ne kadar kötü. Kendileri için bu kadar faydalı olan ormanları insanlar mı yakıyor dede?
0: Evet, dediğin gibi gerçekten çok anlamsız değil mi yavrum? Yangınların büyük bir bölümüne insanlar sebep olmaktadır.
1: Dedeciğim, orman yangını görünce ne yapmalıyız?
0: Orman yangınlarını Alo 177 Orman Yangını ihbar telefonuna bildirmeliyiz. Alo 177 Orman Yangını ihbar telefonunu aramak ücretsizdir.
2: Ormansız yurt vatan değildir.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Benden söz etme bari. Kaçırdığın zaman ani.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 15-32, Bilecik 14-29, Bursa 17-32, Çanakkale 18-33 derece. İstanbul 20-30, Edirne 16-33, Kırklareli 16-30, Kocaeli 18-30, Sakarya 16-30, Tekirdağ 19-27 ve Yalova 19-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30 derece, Aydın 22-38, Denizli 22-36, Kütahya 12-28 derece. İzmir 23-35, Manisa 21-35, Muğla 20-35, Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Adana 25-35, Antalya 25-31, Burdur 18-33, Hatay 24-31 derece. Isparta 16-32, Kahramanmaraş 22-38, Mersin 26-32 ve Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 18-33, Ankara 16-31, Çankırı 14-32, Eskişehir 13-30, Karaman 17-31, Kayseri 16-32, Kırıkkale 18-31 derece. Kırşehir 16-31, Konya 19-32, Nevşehir 16-30, Niğde 17-31, Sivas 14-29, Yozgat 14-27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu. Sinop'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Bartın 15-30, Bolu 11-27, Düzce 15-28, Karabük 12-30, Kastamonu 11-29 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Tokat ve Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 19-31, Artvin 19-24, Bayburt 13-28, Çorum 15-30 derece. Giresun 24-26, Gümüşhane 17-28, Ordu 22-25, Rize 23-27 derece. Samsun 21-26, Sinop 21-31, Tokat 19-29 ve Trabzon 24-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Ağrı 14-33 derece, Ardahan 9-25, Bingöl 18-36, Bitlis 17-31, Elazığ 20-37, Erzincan 17-33, Erzurum 13-29, Hakkari 18-34 derece. Iğdır 22-37, Kars 12-27, Malatya 21-36, Muş 20-35, Şırnak 24-36, Tunceli 20-37 ve Van 17-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-39, Gaziantep 22-39, Batman ve Diyarbakır 21-40 derece. Kilis 22-36, Mardin 24-37, Şanlıurfa 24-40 ve Siirt 24-38 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

sayın dinleyiciler. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Yürüyüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, batısında güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4. Doğusunda güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4. Doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar 1 ila 2 metre. Rüzgar da batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar da batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu.
Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve madde kullanımını özendirdikleri tespit edilen 119 şüpheliden 63'ü gözaltına alındı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecine yeni bir perspektif kazandırılması gerektiğini belirterek, Avrupa Birliği'ne tam üye olarak katılım müzakerelerinin uzatım müzakerelerine dönüşmemesi gerekiyor dedi. Liselere giriş sınavı kapsamındaki merkezi sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresinden açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Katar, Pakistan ve diğer bölgesel arabulucuların gerilim azaltmaya ve nükleer anlaşma müzakerelerini yeniden canlandırmaya çalıştığı öne sürüldü. Güney Kore'de şiddetli muson yağmurları sonucu bir kişinin kaybolduğu, 758 kişinin ise tahliye edildiği bildirildi. Ve spor, Başakşehir Futbol Kulübü Belçika'nın Westerlo takımında forma giyen 23 yaşındaki stoper Emin Bayram'ı 4 yıllığına renklerine bağladı. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama inleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Temmuz Cumartesi günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 12 Temmuz Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın doğu iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 13 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, İstanbul'un Avrupa yakası, Adana'nın kuzey kesimleri, Düzce, Zonguldak, Karabük, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı, Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları pazar gününden itibaren artarak güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Şu anda dünya nüfusunun 1/3'ünün içme ve kullanma suyu kıtlığı yaşadığını biliyor muydunuz? Su kaynaklarımız hızla azalmakta. Türkiye'nin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli yılda 112 milyar metreküp. Su zengini bir ülke değiliz. Kişi başına düşen su miktarı sadece 1600 metreküp. Nüfusumuz 2023 yılında 100 milyonu bulduğunda kişi başına düşen su miktarımız daha da azalacak. Bu sebeple suyu bilinçli kullanalım, kullanmayanları uyaralım. Su hayattır. Hayatı boşa harcamayalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 15-32, Bilecik 14-29, Bursa 17-32, Çanakkale 18-33 derece. İstanbul 20-30, Edirne 16-33, Kırklareli 16-30, Kocaeli 18-30, Sakarya 16-30, Tekirdağ 19-27 ve Yalova 19-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30 derece, Aydın 22-38, Denizli 22-36, Kütahya 12-28 derece. İzmir 23-35, Manisa 21-35, Muğla 20-35, Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Adana 25-35, Antalya 25-31, Burdur 18-33, Hatay 24-31 derece. Isparta 16-32, Kahramanmaraş 22-38, Mersin 26-32 ve Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 18-33, Ankara 16-31, Çankırı 14-32, Eskişehir 13-30, Karaman 17-31, Kayseri 16-32, Kırıkkale 18-31 derece. Kırşehir 16-31, Konya 19-32, Nevşehir 16-30, Niğde 17-31, Sivas 14-29, Yozgat 14-27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu. Sinop'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Bartın 15-30, Bolu 11-27, Düzce 15-28, Karabük 12-30, Kastamonu 11-29 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Tokat ve Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 19-31, Artvin 19-24, Bayburt 13-28, Çorum 15-30 derece. Giresun 24-26, Gümüşhane 17-28, Ordu 22-25, Rize 23-27 derece. Samsun 21-26, Sinop 21-31, Tokat 19-29 ve Trabzon 24-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Ağrı 14-33 derece, Ardahan 9-25, Bingöl 18-36, Bitlis 17-31, Elazığ 20-37, Erzincan 17-33, Erzurum 13-29, Hakkari 18-34 derece. Iğdır 22-37, Kars 12-27, Malatya 21-36, Muş 20-35, Şırnak 24-36, Tunceli 20-37 ve Van 17-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-39, Gaziantep 22-39, Batman ve Diyarbakır 21-40 derece. Kilis 22-36, Mardin 24-37, Şanlıurfa 24-40 ve Siirt 24-38 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde batısında güneydoğudan, sabah saatlerinde genelinde güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde ise kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi ile akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 12 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, orta ve Güney Ege'de 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, 2026 NATO zirvesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National gazetesine açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Netanyahu hükümetinin politikaları sadece bizim için sorun değil, politikaları ve hükümeti İsrail için bir yük, bölge için bir yük ve uluslararası güvenlik için de bir yük ve tehdit dedi. Karşılıklı saldırıların ardından Hürmüz Boğazı ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bakan Fidan, Boğaz'dan geçişin nasıl uygulanacağı konusundaysa iki taraf arasında iletişim eksikliği ve yanlış anlama olduğunu düşünüyorum ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada gümrükler muhafaza ekiplerince Edirne Kapıkule gümrük kapısında düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 1 ton 153 kilogram uyuşturucuya el konuldu. Avrupa Hava Seyri Sefer Güvenliği Teşkilatı'nın 29 Haziran 5 Temmuz'a ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı. Rapora göre İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1603 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı günlük 1398 uçuşla Amsterdam, 1389 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1323 uçuşla Londra Heathrow ve 1318 uçuşla Frankfurt Havalimanları takip etti. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail ile yürütülen doğrudan müzakere kararından geri adım atmayacağını belirterek, çerçeve anlaşması İsrail'in maddelerine uyması halinde Lübnan'ın haklarını diplomatik yollarla geri kazandıracak dedi. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Norveç ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Cumartesi gecesini pazar gününe bağlayan 00:00'da başlayacak karşılaşma TRT1 ve Tabi platformundan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama inleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam az bulutlu 16 derece, Atina az bulutlu ve açık 24, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece. Helsinki çok bulutlu 8, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Kopenhag parçalı bulutlu 14, Londra az bulutlu 17 derece. Madrid parçalı bulutlu 22, Moskova kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Paris az bulutlu 23, Priştine çok bulutlu 16 derece. Roma parçalı bulutlu 22, Saraybosna kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Sofya parçalı bulutlu 15, Tiran parçalı bulutlu 21 derece. Viyana parçalı bulutlu 18, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 18, Aşgabat az bulutlu ve açık 26, Astana az bulutlu 21, Bağdat az bulutlu ve açık 32 derece. Bakü parçalı bulutlu 24, Bişkek parçalı bulutlu 20, Duşanbe az bulutlu ve açık 25, Kabil az bulutlu ve açık 18 derece. Kerkük az bulutlu ve açık 27, Kuveyt az bulutlu ve açık 33, Medine ve Riyad az bulutlu ve açık 32, Mekke az bulutlu ve açık 28 derece. Şam az bulutlu ve açık 17, Tahran az bulutlu ve açık 29, Taşkent az bulutlu ve açık 26, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Tokyo parçalı bulutlu 24 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 23, Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne parçalı bulutlu 7, Montreal parçalı bulutlu 17 derece. New York parçalı bulutlu 22, Sydney parçalı bulutlu 11 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga az bulutlu 15, Frankfurt az bulutlu 18, Gümülcine parçalı bulutlu 19 derece. Kırcaali parçalı bulutlu 15, Köln az bulutlu 17, Komrat az bulutlu 14, Kösence parçalı bulutlu 18 derece. Münih parçalı bulutlu 15, Podgorica az bulutlu ve açık 21, Selanik parçalı bulutlu 20, Şumlu ve Valkaneş parçalı bulutlu 16, Taraklia az bulutlu 15, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Gazmasu az bulutlu 20, Girne az bulutlu 24, Lefkoşa az bulutlu 19, Güzelyurt az bulutlu ve açık 17 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Meteorolojinin Ses Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programına hoş geldiniz. Ben Emine Ertürk Karaaslan, konuklarımızla birlikte saatlerimiz 23'ü gösterene dek sizlerle olacağız. Sizler de programımıza katılabilir, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr. Telefon numaramız 0312 alan koduyla 302 25 25. Türküler bir milletin hafızasıdır. Onlar yalnızca söz ve ezgiden ibaret değildir. Sevinçlerimizi, hüzünlerimizi, ayrılıklarımızı, umutlarımızı ve bizi biz yapan kültürel değerleri nesilden nesile taşıyan en kıymetli miraslarımızdır. Anadolu'nun dört bir yanında yankılanan her türküde bir yaşam öyküsü, her ezgide bir insan hikayesi vardır. Kimi zaman bir gurbetin özlemini, kimi zaman kavuşmanın sevincini, kimi zaman da yüreğe düşen bir sevdanın izlerini anlatır. İşte biz de Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programımızda Türk Halk Müziği'ne gönül vermiş değerli sanatçıları konuk ediyor. Onların sanat yolculuklarını, türkülere bakışlarını ve müzikle örülü hayat hikayelerini sizlerle buluşturuyoruz. Programımıza sizler de katılabilir, görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü konuklarımız güçlü yorumu, yıllara dayanan sanat birikimi ve koro şefliği ile Türk Halk Müziği camiasının saygın isimlerinden Sayın Bahar Kaplan Çınar'la bağlama sanatçısı Aydın Üren bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
0: Programımız boyunca sanatçılarımızın yıllardan başlayarak müzikle tanışmasını, aldığı eğitimleri, sanat yaşamını, koro şefliğini, repertuara anlayışını ve türkülere yüklediği anlamı konuşacağız. Türkülerimize ise bağlama sanatçısı değerli arkadaşım Aydın Üren eşlik edecek. Tekrar hoş geldiniz diyoruz ve programımıza başlamadan önce sevgili konuğumuz sesiyle bizimle birlikte olacak olan Bahar Kaplan Çınar'a soralım. Sizi tanıyabilir miyiz? Tekrar hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Burada sizinle birlikte olmak çok keyifli oldu benim için. Ben Bahar Kaplan Çınar. Müzik eğitimime konservatuvarla birlikte başlamama rağmen aslında benim ilk hocam kıymetli abim Egemen Kaplan'dır. Ben henüz 4-5 yaşlarımdayken kendisi bir bağlama çalmaya heves etmişti ve rahmetli anneannem ona ilk bağlamasını hediye etmişti. O çalarken ben de onu dinlerdim ve heves ederdim. Bir gün abim yine türkü söylerken yanına oturdum. Birlikte onunla söylemeye başladım. Abim ondan sonra beni yönlendirmeye başladı. Burayı böyle söyleyeceksin, şöyle yapacaksın derken tabii biz yıllar geçti. Aile arasında, gittiğimiz akrabalar arasında hep çalıp söylemeye başladık. Herkes bizden istemeye başladı bunu. Derken yine abimin teşvikiyle bir amatör koroya katıldım. Oradaki hocam kıymetli Gamze Tüzen'di. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde amatör bir koro kurmuştu. Oraya dahil oldum. O sene Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bir konservatuvar açacakmış ve ilk öğrencilerinin alımını yapacakmış. Onun da teşviki, tabii ki de abimin de en büyük desteğiyle ben bu sınava çok kısa bir sürede hazırlandım. 6 hafta kadar, toplamda 6 saatlik bir çalışmayla nasip oldu, kazandım. Hemen lisans eğitimimi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda bitirdim. Hemen ardından yüksek lisansıma yine aynı üniversitede başladım. Onu da bitirdikten sonra şimdi de Hacettepe Üniversitesi geleneksel Türk müziklerinde doktora eğitimime devam ediyorum.
0: Başarılar diliyoruz. Çok başarılarınızın devamını diliyoruz. O zaman hemen bir türküyle merhaba diyelim konuklarımıza. İlk olarak hangi türküyle başlayalım?
2: Kayseri yöresinden alınan Ahmet Gazi Ayhan kaynak kişisi olan Bir Of Çeksem Karşıki Dağlar Yıkılır.
0: O zaman dinleyelim.

0: Teşekkür ederim. Sesinize, nefesinize sağlık. Aydın Bey'in de ellerine sağlık diyoruz.
1: Ben de teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Teşekkürler. Şimdi hocam, Aydın Bey'i tanıyalım. Biz şimdi uzun zamandır Aydın Bey'i radyomuzda göremiyoruz.
1: Evet, bir yıl bir ara verdik. Bahar Hocam'ı tanımak için geldim işin açıkçası. Çünkü siz teklif ettiğinizde Aydın Saz çalar mısın dediğinizde sosyal medyada Bahar Hocam'a baktım. Ondan sonra sesi gayet güzel. Dedim Bahar Hocam'a bari eşlik etmeliyim.
2: Teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz
1: ben burada çalışıyorum. Kendi mesaimden bir şekilde zaman ayırmam gerekiyor.
0: Evet, kendisiyle zaten de geçmiş yıllarda çok güzel programlar yaptık.
1: Yaptık. Bir de sonuçta tanışmıyoruz ya. Sesimizi bilmiyoruz, birbirimizi tanımıyoruz.
0: Sonra ses ama, ve saz uyumu çok önemli.
1: Dedim ses böyleyse bir şekilde uyum da sağlarız. Geldiğim için de çok memnunum.
0: Biz de çok tanıdığım mutluyuz.
1: İçin en azından bir kişiyi daha kazanmış oldum.
2: Bu arada Aydın Hocam'la ben de tanıştığım için çok memnun oldum. İyi ki beni dinlemiş, beni sevmiş, sağ olsun. Bana eşlik etmeyi kabul etti. Çok teşekkür ediyorum.
0: Evet, biraz sitem dolu bir türkü. O zaman dinleyelim bu güzel türküyü sizden. Evet, biraz önce müzik hayatınızdan bahsettiniz. Aslında hayatınızı özetlediniz. Çok küçük yaşlarda türkülerle tanışmanızı anlattınız ve şu andaki konumunuza kadar geldiniz. Türkü deyince ne çağrıştırıyor, ne aklınıza geliyor? Bu kadar yani türkülerle çok küçük yaşta tanışan ve hala yolu türkülerden geçen bir sanatçı, bir şef olarak ve bu konuda da doktora eğitimine devam ettiğinizi söylediniz. Akademisyen olarak da emin adımlarla ilerliyorsunuz.
2: Çok teşekkür ederim. Elimden geldiği kadar kültürümüze hizmet etmeye çalışıyorum. Türkü deyince, türkü zaten bize ait olan bir, aslında yani bizim içimizden notalara, sayfalara ve sözlere sığan bir yapı. Ama mesela türkü sadece aşk, sevda değil. Tarihe baktığımızda, bir toplumun tarihini merak ediyorsanız onun türkülerine, bazı ülkelerde halk şarkıları olarak geçer, halk şarkılarına bakmanız gerekiyor. Çünkü içerik olarak güftelerin manalarına baktığımızda ne oluyor? Konu konu bir kere sınıfsal ayrımlar var. Tarih içeren türküler var, aşk sevda konulu türküler var, ninniler var, ağıtlar var. Aslında ninniden başlayıp ağıta kadar olan insan yaşamındaki bütün yaşanmışlığı içeren şeyler aslında türkülerde.
0: Evet.
2: Bu nedenle türküler hepsinin tüm yeri bizde ayrı. Aslında bizim bu değerimize olabildiğince çok kuvvetle sarılmamız lazım. Bizim bütün toplumumuz, bütün tarihimiz, bütün gelenek göreneklerimiz, bütün kültürümüz bu türkülerimizde yatıyor aslında.
0: Evet, teşekkür ederim bilgilendirme için. O zaman yine müzik diyelim. Hangi türkü var sırada?
2: Şimdi sırada benim memleketim olan Malatya yöresine gidelim. Arguvan yöresine ait olan Ali Rıza Pekşen'den alınan çok güzel bir türküyle sizlerle olmak istiyoruz. Gidem dedim suna boylum ağladı, bir oh çekti ciğerimi dağladı diyeceğiz.

0: de teşekkür ederim. Sesinize sağlık, nefesinize sağlık. Sevgili Aydın hocamın da ellerine sağlık diyorum. Şimdi Aydın Bey, sizin türkülerle tanışma serüveninizi alabilir miyiz?
1: Yani bir kere bu coğrafyada yaşıyoruz. Bağlama Amasyalı bir üniversitede okuyan Aydın'da, o zaman turizm otelcilik adı altında bir üniversitede okuyor. Kendisiyle deniz kenarında tanıştık. O şekilde benim bağlama hocam oldu. Kendileri de annemin yaptığı yemekleri yerlerdi. Böyle bir gelirdik giderdik falan. O denizdeki tanışma vesilesiyle
0: türkülerle tanıştınız.
1: Türkülerle tanıştık. Türküler insanları anlatıyor, tarihi anlatıyor. Sonuçta demek ki o tarafımızda varmış ki buralara kadar geldi.
0: Evet, bağlamayı da çok güzel icra ediyorsunuz.
1: Yok, yani o tedricen artık o zaman içerisinde yayılan, çünkü bunu hobi olarak yaptığımız için mesleğimiz de değil, kendiliğinden gelişen bir şey oldu.
0: Bahar hocam daha iyi değerlendirir ya, bir uzman olarak.
1: Ya, biraz överseniz memnun olurum tabii.
0: Evet, Bahar hocam nasıl buldunuz? Şimdi ilk kez Aydın Bey ile karşılaştınız.
2: Evet.
0: Bence çok da güzel uyum sağladınız diye düşünüyorum ses ve saz olarak.
2: Kesinlikle Aydın Bey, güzel bir enerji oldu aramızda. Çok çok teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık. Bana çok güzel eşlik etti, beni çok memnun etti. Hiç beni kırmadı, çok teşekkür ederim.
1: Siz gerilmediniz, ben de gerilmedim. Zaten o yansımanız, sizin enerjiniz bana geçtiği için öyle oldu biraz.
2: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: O zaman yine bir müzik diyelim. Sırada ne var?
2: Sırada Elazığ'a gidelim.
0: Gidelim.
2: Adnan Çilesiz'den alınan Yeşil Yaprak Arasında Kırmızı Gül Goncesi, Sabah makamında güzel.
0: Evet, çok güzel bir eser. Ben de bunu sevgili hocam Hasan Basri Dumlupınar'a gönderiyorum. O çok sever çünkü Elazığ türkülerini.

0: Teşekkür ederim. Gerçekten de halk müziği yalnızca güçlü bir ses değil, kültürel bir birikim de gerektiriyor. Şimdi şöyle bir sohbet geçer özellikle sanatçılar arasında. Herkes her türküyü söyleyemez. Herkes her yöreyi söyleyemez diye. Siz ne diyorsunuz bu konuda?
1: Bu çok doğru bir teşhis öncelikle. Ben Malatyalıyım ve Malatya yöresinin civarından, yani böyle bir daire çizecek olursak, Malatya yöresinden başlanır ve daire zamanla genişletilir yeni başlayan birisi için. Neden böyle? Çünkü kulak duyduklarını taklit eder. Ne var yörede? Yöresel ezgiler vardır, kalıplaşmış ezgiler. Yöresel üslup vardır, ağız vardır. Ve kişi doğduğu andan itibaren bu kültürün içine doğar ve bunu çok iyi bir şekilde sesine yakıştırarak temsil eder. O nedenle önce kendi yöresi, daha sonra civar çevrelere doğru daire genişler. Tabii biz meslek gereği yöre çalışmak durumunda kaldık. Ama tabii ki de benim kendi tercihim daha çok Doğu Anadolu tarafından yana. Sesime de doğal olarak önce kendi yöresi, daha sonra civar çevrelere doğru daire genişler. Tabii biz meslek gereği yöre çalışmak durumunda kaldık. Ama tabii ki de benim kendi tercihim daha çok Doğu Anadolu tarafından yana. Sesime de doğal olarak yakışan,

0: olan yine çok güzel bir eser.
1: Evet, bu türküyü de o zaman Abdullah Bey'e gönderelim. Sevda türküsü.
0: Hala aklımda bir şey var. Hala var. Şimdi de yine. Çünkü çok kıymetli bir türküm var sırada. Onlar çok kıymetli insanlar benim için. Abdullah Bey de eşi de kendisi Zeynep Hanım. Çok çok sevdiğim, kıymet verdiğim insanlar. Onlara şöyle bir daha bir övelim istiyorum. Bu biraz sevda, ayrılık, gurbet türküsü.
1: Tamam. O zaman bu güzel türküyü sizden dinleyelim.

0: Evet sevgili dinleyenler, biraz önce Bahar Hanım bize yöre özelliklerinden bahsetti ve yöre türkülerini, öncelikle yöremizin türkülerinden söylemeyi, dinlemeyi, sonra da yavaş yavaş dil çemberi genişletmemizi söyledi. Ağız özellikler de tabii ki çok önemli, ona da değindiniz. Türkülerin hikayeleri konusunda ne düşünüyorsunuz?
1: Zaten türküler genel olarak bir hikayeden doğar. Bununla ilgili geçmişte de birçok program yapıldı. Türkünün zaten ana özelliği bir olay oluyor ve bunun üzerine türkü yakılıyor. Türkü yakmak vardır. Biz bir derlemeye gitmiştik Eskişehir tarafında. Adını getiremiyorum, çok da bilindik bir türkü. Bir büyüğümüz bu türkün hikayesini bize anlattı. Kendi köylerinden çıkmış. Tabii bir ayrılık türküsüydü. Oğlan ve kız arasında bir ayrılık yaşanıyor. Oğlan kendini işte sürgün ediyor. Dağlara taşlara vuruyor tabiri caizse ve bu türküyü yakıyor. Ve bunu o kadar tanıyarak anlatıyor.

0: diyor ki türkülerin bir hikayesi oluyor ve bir ilhamla yakan kişiye konuyla ilgili sözler ağzından dökülüveriyor. Bu konuda aşıklık geleneği de aslında çok önemli. Aşıklık geleneğindeki aşıklarımız da belli kural çerçevelerinde çok çok kıymetli eserler vermişlerdir ve hala da vermeye devam ediyorlar. Ben hep imrenmişimdir. Bende öyle bir yetenek yok çünkü. Buradan bütün aşıklarımıza saygılarımı iletiyorum.
1: Teşekkür ederim. Evet, şimdi hikayesi olan bir türkü var sırada.
0: Hastane önünde incir ağacı. Yozgat yöresine gidelim. Nidan Tüfekçi'den alınan Hastane Önünde İncir Ağacı. Yine bir oğlan ve bir kız başrolde. O zamanın tabiriyle ince hastalık denilen vereme kapılıyor türkünün oğlu. Ve bunun tedavisi için Yozgat'tan kalkıp İstanbul'a gidiyor. Gurbetel'e gidiyor. Daha sonra bu hastalığın bulaşıcı olma endişesiyle kızın ailesi de görüşmelerine izin vermiyor. Ve hastane önünde bir incir ağacı var. Penceresinden baktığında bu incir ağacını görüyor. Gurbetel'de o ince hastalığın pençesinde çırpınan oğlan bu türküyü yakıyor. Gene benim de çok duygulanarak, çok severek okuduğum bir eserdir.
1: O zaman dinleyelim bu eseri.

0: Teşekkür ederim sevgili dinleyenler. Halk müziğimizin en sevilen, en dokunaklı türkülerinden birini dinledik. Ayrılığı, çaresizliği ve hayatın acı yüzünü yalın bir şekilde bize etkileyici sözlerle anlattı sevgili Bahar Kaplan Çınar da bu duygu yüklü türküyü çok güzel yorumladı. Teşekkür ederiz. Evet, programımızın birinci bölümünün sonuna geliverdik. Bir türkülük vaktimiz var.
1: Şimdi işte Zeynep Hanım'a, Abdullah Bey'e tafen bir eser gönderebiliriz. Nasıl methedeyim sevdiğim seni? Bu türkü bence bir sevdanın en güzel anlatım ifadelerinden biridir. Çünkü şehirleri, bölgeleri örnek veriyor, gözlerini benzetiyor. Yani çok güzel, çok ince bir betimleme. Bence bu Abdullah Bey vasıtasıyla Zeynep Hanım'a gitsin.
0: Evet, bazen kelimelerle anlatılmaz sevdiği insan gönülden kopan ezgilerle dile gelir. Bu da o ezgilerden birisi. Aşığın sevdiğine duyduğu hayranlığı ve gönülden bağlılığını anlatıyor. Ben de bu türküyü eşime gönderiyorum.
1: Ben de eşime göndereyim.
0: Aynı zamanda şimdi Aydın Bey'in eşi, evet, Nurhan Hanım'a da gönderelim.
2: Tasarladığınız, düşündüğünüz bir türkü var mı?
1: Var.
2: Ama en uygun da bu herhalde.
1: Bence bu bütün sevdaların, bütün eşlerin türküsü olabilir. Ama var, sırada bir sevda türkümüz daha var.
2: Tamam, o da bizim eşime özel olsun o zaman.
1: Tamam, tamam. O aslında benim eşim için söylediğim bir eserdi ama hadi sizin olsun.
2: Tamam, hayır, ortak olsun.
1: Ortak, ikimiz icra ettiğimiz için ortak biz de tamam. Eşlerimize gönderelim. Tamam.
0: Evet, çok teşekkür ederim.

Sevgili dinleyenler, türküler bir milletin hafızası, kültürün en güçlü taşıyıcısı ve gönül dünyasının en samimi ifadesidir. Yüzyıllardır dilden dile aktarılan bu eşsiz ezgiler bizi geçmişimizle buluştururken geleceğimize de umutla taşınmaktadır. Bugün Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programımızda Türk Halk Müziği sanatçısı ve koro şefi Bahar Kaplan Çınar'ı ve bağlama sanatçısı Aydın Güren'i konuk ettik. Sanat yaşamlarını, müzik yolculuklarını ve halk müziğine bakışlarını onların sesinden, gönüllerindeki türkülerle anlattık. Birbirinden güzel türkülerle sizlere güzel vakit geçirtmeye çalıştık. Sizler de kimseciklere randevu vermeyin. Saat başı raporlarının arkasından yine biz birlikte olalım. Yine bu güzel türkülerle, güzel sohbetle sizlerle baş başa olalım diyoruz. Şimdi ben programı hazırlayan ve sunan Emine Ertürk Karaaslan, konuklarımız Bahar Kaplan Çınar ve Aydın Üren, teknik yapımdaki arkadaşlarımızla birlikte şimdilik hoşça kalın diyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 15-32, Bilecik 14-29, Bursa 17-32, Çanakkale 18-33 derece. İstanbul 20-30, Edirne 16-33, Kırklareli 16-30, Kocaeli 18-30, Sakarya 16-30, Tekirdağ 19-27 ve Yalova 19-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30 derece, Aydın 22-38, Denizli 22-36, Kütahya 12-28 derece. İzmir 23-35, Manisa 21-35, Muğla 20-35, Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Adana 25-35, Antalya 25-31, Burdur 18-33, Hatay 24-31 derece. Isparta 16-32, Kahramanmaraş 22-38, Mersin 26-32 ve Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 18-33, Ankara 16-31, Çankırı 14-32, Eskişehir 13-30, Karaman 17-31, Kayseri 16-32, Kırıkkale 18-31 derece. Kırşehir 16-31, Konya 19-32, Nevşehir 16-30, Niğde 17-31, Sivas 14-29, Yozgat 14-27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu. Sinop'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Bartın 15-30, Bolu 11-27, Düzce 15-28, Karabük 12-30, Kastamonu 11-29 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Tokat ve Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 19-31, Artvin 19-24, Bayburt 13-28, Çorum 15-30 derece. Giresun 24-26, Gümüşhane 17-28, Ordu 22-25, Rize 23-27 derece. Samsun 21-26, Sinop 21-31, Tokat 19-29 ve Trabzon 24-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Ağrı 14-33 derece, Ardahan 9-25, Bingöl 18-36, Bitlis 17-31, Elazığ 20-37, Erzincan 17-33, Erzurum 13-29, Hakkari 18-34 derece. Iğdır 22-37, Kars 12-27, Malatya 21-36, Muş 20-35, Şırnak 24-36, Tunceli 20-37 ve Van 17-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-39, Gaziantep 22-39, Batman ve Diyarbakır 21-40 derece. Kilis 22-36, Mardin 24-37, Şanlıurfa 24-40 ve Siirt 24-38 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu zamanla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde batısında kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güney ile öğle saatlerinde genelinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren doğusuyla, öğle saatlerinde genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi'nde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık, rüzgar güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve madde kullanımını özendirdikleri tespit edilen 119 şüpheliden 63'ü gözaltına alındı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecine yeni bir perspektif kazandırılması gerektiğini belirterek, Avrupa Birliği'ne tam üye olarak katılım müzakerelerinin uzatım müzakerelerine dönüşmemesi gerekiyor dedi. Liselere giriş sınavı kapsamındaki merkezi sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresinden açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Katar, Pakistan ve diğer bölgesel arabulucuların gerilim azaltmaya ve nükleer anlaşma müzakerelerini yeniden canlandırmaya çalıştığı öne sürüldü. Güney Kore'de şiddetli muson yağmurları sonucu bir kişinin kaybolduğu, 758 kişinin ise tahliye edildiği bildirildi. Ve spor, Başakşehir Futbol Kulübü Belçika'nın Westerlo takımında forma giyen 23 yaşındaki stoper Emin Bayram'ı 4 yıllığına renklerine bağladı. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Dünyada iklim dengesi değiştikçe, Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
3: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Temmuz Cumartesi günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 12 Temmuz Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın doğu iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 13 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, İstanbul'un Avrupa yakası, Adana'nın kuzey kesimleri, Düzce, Zonguldak, Karabük, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı, Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları pazar gününden itibaren artarak güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümümüzde değerli konuklarımız Türk Halk Müziği sanatçısı, koro şefi Bahar Kaplan Çınar'la bağlama sanatçısı Aydın Üren'i konuk ettik ve müzikle ilgili sohbetle beraber güzel türkülerden örnekler dinlettik sizlere. Programımıza sizler de katılıp görüş ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr, telefon numaramız 0312 alan koduyla 302 25 25. Görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Türkülere duyduğu sevgiyi, yaşamını, türkülerin yaşama kattıklarını bizimle paylaştı. Şimdi tekrar yeniden hoş geldiniz diyoruz ve programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Benimle birlikte oldunuz. Güzel türkülerinizi benimle paylaştınız. Ve türküler üzerine de güzel sohbet gerçekleştiriyoruz. Yine devam ediyoruz. Anadolu'nun gönül dili olan türküler eşliğinde bu güzel müzik yolculuğuna kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim diyoruz. Ve tekrar dönüyorum sevgili Bahar Hanım'a. Evet Bahar Hanım. Türkülerle hayat nasıl gidiyor? Koro şefliği yaptığınızı biliyoruz. Evet. Bir taraftan eğitim hayatı devam ederken bir taraftan da türkülerle hayat içinde de yolculuğunuz sürüyor.
1: Benim en büyük hevesim, isteğim, arzum hep eğitmenlik yönünde olmuştu. Çok şükür artık bu aşamaya az da olsa geçebildim. Anadolu Müzik Kültürleri Derneği'nde kıymetli Cenk Hocam'la, Cenk Küray Hocam'la, Profesör Doktor Cenk Küray Hocam'la birlikte çok güzel bir koro çalıştırıyoruz. Benim hayalim de aslında bu. Ben evet icrayı da çok seviyorum ama böyle bir öğrenci yetiştirmek ya da onların böyle çıkıp benim öğrettiklerimi yapması o çok ayrı bir keyif veriyor bana. Bu yolculukta benim hayalim de aslında eğitmenlik yapmak ve hep o hedefe doğru ilerledim. Şu an koromuzda güzel çalışmalar yapıyoruz. Birçok konser yaptık. Çok da başarılı oldu. Buradan koromuzdaki bütün arkadaşlara çok sevgilerimi, saygılarımı ve teşekkürlerimi gönderiyorum. İyi ki bizimle birlikteler. Birlikte nice güzel çalışmalar yapmak dileğiyle.
0: İnşallah diyelim. O zaman hangi türküyle başlayalım
1: şimdi,
0: ikinci bölüme?
1: Evet, Maraş yöresine gidelim. Kıymetli Abdullah Bey'in memleketi. Aşık Ahmet Yanık'tan alınan Güzel Ne Güzel Olmuşsun Görülmeyi Görülmeyi.
0: Evet, bu türkü de Anadolu'nun güzellemelerinden birisi.
1: Evet, Karacaoğlan.
0: Karacaoğlan'ın sözlerini yazdığı bu güzel eserde dili sade, samimi, duygusu, sıcak ezgisiyle herkesin gönlünde olan türkülerden birisi. Erkek ağzı ama türkü olarak da gerçekten herkesi dinlendiren bir türkü. Ben öyle düşünüyorum.
1: Evet, evet çok doğru.
0: Dinleyelim.

0: teşekkür ederim. Sesinize, nefesinize sağlık. Yine güzel bir türküyle başladık programımıza. Evet Aydın Bey, sizi tekrar hoş geldiniz diyorum.
1: Tekrar hoş bulduk.
0: Siz peki türkü hep çalıyor musunuz? İcra konusunda çalışmalarınız var mı? İcra müzik çalışmaları nasıl gidiyor?
1: Yani böyle bir yeteneğim yok. Yalnızca bağlama çalıyorum. Zaten hep müzikal hafızam vardır. Orada ne söylenir ilk etapta onu çok dikkat etmem. Türkülerin sözlerini de bilmem. Ezberimde bir türkü de yoktur. Ama ilkokulda yine 2-3 kişiden biriydim. Öğretmenimiz kalkar türkü söyletirdi. Daha sonraki o bir ergenlik zamanında bir ses bir değişime uğrar ya. Bir de orada taklitler falan vardı benim, böyle motosiklet taklitleri yapardım. Egzozundan patlama sesleri nasıl çıkıyorsa. Ondan sonra benim sesimde bir bozulma oldu. Öyle gidiyor.
0: Yani sesinizi mi bozdunuz taklit yaparak?
1: Yani o gerçekten çünkü...
2: Ama çok doğru. Ergenlik dönemi tam o geçiş dönemi ve...
1: Çünkü ilkokulda her iki, yani 2-3 kişiden 30-35 kişilik sınıfta öğretmenimiz kalkardı bana türkü söyledi. Olmadı ama ne yapalım, saz çalıyoruz işte.
0: Ben de ama hafta... şu anda siz bizlere yol gösteriyorsunuz. Ama bizim ışığımız oluyorsunuz. Bence çok güzel.
1: Çalan arasında bir etkileşim her zaman vardır. Ben bugün ne kadar iyi çalabildiysem yine Bahar hocama borçluyum. Ha, o da bir şekilde benim çalmamdan etkilendi ve güzel söylediyse o da benim için ayrıca bir gururdur.
0: Solisti yönlendiren, götüren, gerçekten güzel okumasını sağlayan sazdır bana göre. Saz ne kadar başarılıysa solist de o kadar başarılı olur diye düşünüyorum.
1: İşte orada bir alışveriş var. Yani bu belki ilk kıtayı çalıyorsunuz, saz bölümünü çalıyorsunuz. Orada onu aldıktan sonra güzel sesiyle de söylediğinde o devam etmiş oluyor. Çark dönmüş oluyor. Orada bir alma verme dengesi gibi bir durum var. Kendiliğinden olan bir şey. Tabii ben söyleyen olmadığım için sazdan ne kadar etkileniyorlar onu bilmiyorum.
2: Ben çok etkilendim.
0: Bence haksızlık etmeyin diyorum.
2: Evet, evet, kesinlikle kendi adıma çok çok güzel eşlik ettiniz. O duyguyu çok güzel sayenizde yansıtmaya çalıştım. Çok çok teşekkür ediyorum. Yani sizi tanımak çok güzeldi. Her şey çok güzel. İyi ki bugün bizi burada ağırladınız.
0: Evet, teşekkür ediyorum. O zaman yine bir müzik diyelim ve hangi yöreye götürüyorsunuz bizi?
2: Bu sefer bir sürprizle Muğla yöresine gidelim.
0: Bir zeybek var o zaman.
2: Bir zeybekle sürmelim zeybeği, sürmelim aman.
0: Evet, bu da çok özel bir zeybek. Kız zeybeği diye geçer.
2: Kızlar
0: şimdi.
2: Kızlar zeybeği, evet.
0: Kızlar
1: ben
0: zeybeği.
1: De bu... merak ediyorum.
0: Şimdi o bu konuda uzman sevgili Aydın Bey Aydınlı'dır kendisi. Ve zeybek yöresinden olduğu için o çok daha iyi yorum yapar.
2: Evet, evet. O zaman dinledikten sonra bir yorumunuzu alalım Aydın Bey.
1: Valla ben şimdi merak ediyorum. Malatyalıyım dedi genelde. Oradan başladı Sivas, Erzincan, Malatya derken türkülerimiz.
0: Birdenbire Muğla'ya geldi.
1: Merak ediyorum ben de. Bakalım çalmaya çalışacağım.
0: O zaman dinleyelim.

0: Teşekkür ederim. Gerçekten çok başarılıydınız.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yüreğinize sağlık, sesinize sağlık. Aydın
2: ben
0: Bey'e çok,
2: çok
0: güzel eşlik ettiniz. Aydın Bey, siz de çok güzel icra ettiniz. Ellerinize sağlık.
2: Beğendiyseniz ne mutlu bana.
0: Evet,
1: yüreği
0: ben çok beğendim.
1: Yansıtabildik mi? Hoşunuza gitti mi?
2: Kesinlikle efendim. Yani ne demek onu, zaten dinleyenler kendi kararlarını verirler.
0: Evet, bu gerçekten hepimizin, dinleyenlerin de eminim ki yüreklerine dokunmuştur. Bazı türküler vardır. Hani gönül telini titretir diye, böyle bağlama da aynı şekilde. Ses de çok etkilidir ama icra şekli o kadar önemlidir ki bence duygu anına göre türkü söyleme de değişiyor diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Yani.
0: Ve şu anda başka bir yörenin ve bir zeybek, çünkü iddialı bir zeybek, bir de zeybekleri de çok önemlidir. İddialı bir zeybektir. Bu sınav olacak tarzda bir zeybektir.
1: Doğru.
0: Sınav türküsü diye tanımlanan türküler vardır. Onlardan birisi, çok başarılı bir şekilde icra ettiniz. Ben de teşekkür ediyorum. Ben de zeybek yöresinden olan birisi olarak ben de Antalyalıyım.
1: Ben teşekkür ederim. Sizlere beğendirebildiysem ne mutlu bana.
0: Çok teşekkür ederiz. Evet Bahar Hocam, şimdi başka yörelere geldik.
1: Şimdi ben yine bir Sivas'a geçeyim.
0: Yine kendi yöreme.
1: Bir Sivas Şarkışlı'ya gidelim. Benim kıymetli annemin benden dinlemeyi çok sevdiği bir türkü. Gel ha gönül havalanma.
0: Ben de
1: engin
0: çok
1: ol,
0: severim
1: gönül,
0: bu
1: engin
0: türküyü.
1: Ol.
0: Bir irfan türküsü. Bence herkesin dinlemesi gerekir. Sözleri çok anlamlı. Müzik olarak da çok güzel bir türkü olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, ve bir insanın gönlüne verdiği en güzel nasihatlardan oluşuyor. Bu aslında bir nasihat türküsü. Gerçekten bir insanın hayatına yön verecek, davranışlarını, kişiliğini şekillendirebilecek bir eser. Küçük yaşta dinleyin, dinletin, çocuklarınıza sevdiriniz diyelim.
0: Evet, dinleyelim o zaman.

0: Evet, gerçekten hayatın iniş çıkışları karşısında gönlümüze sabrı, tevekkülü, ölçülü olmayı öğütleyen güzel bir türkü. Sevgili Bahar Hanım da çok güzel icra etti. Sesine, nefesine sağlık. Aydın Bey'in de ellerine sağlık. Çok güzel bir ikili oluşturdular. Hatta ben şimdiden böyle söz almak istiyorum da Aydın Bey birazcık istemiyor gibi. Yani ayda bir kere ya da iki ayda bir kere konuk olursanız çok mutlu oluruz.
1: Bilemiyorum tabii. Şimdiden söz vermek zor. Bir yaz döneminde giriyoruz ya bir rahmetle. Gözüm bir gevşeriz herhalde.
2: Yani, ama biraz önce beni çok sevdiğini söylemişti.
0: Yine bir söz alamadım, gördünüz.
1: Yine söz verince hep yapmam gerektiğini düşündüğüm için. Ondan doğru. Sonra bugüne kadar hep verdiğim sözleri tuttu. Çok şükür. Yine yaparız bir kere daha.
0: Yine evet. O zaman devam edelim Bahar Hocam.
2: Evet. Şimdi Aşık İsmail Daimi'den alınan yine bir Pir Sultan Abdal deyişiyle devam edelim. Dostum bahçesine bir hoyrat girmiş.
0: Bu da çok güzel bir türkü.
2: Evet.
0: O zaman dinleyelim bu güzel türküyü sizden. Evet, bu türkü de sevgili dinleyenler güçlü anlatımlarından birisi. Yine halk ozanımız, çok sözleri çok güçlü. Dostluğu, kırılganlığı, hayatın beklenmedik hüzünlerini etkileyici bir şekilde bize dile getiriyor. Ve sevgili Bahar Kaplan Çınar da bu türküyü çok güzel yorumladı. Sesine, nefesine sağlık diyorum. Ellerinize sağlık sizin de.
2: Tabii biraz yorulduk. Dinleyenlerden çok özür diliyorum. Hatalarımız varsa affola.
0: Ama çok kolay bir iş değil tabii. Burada uzunca bir programda türkü çalıp söylemek, epey bir yorulacağız, terleyeceğiz tabii ki. Nefesimiz de kesilecek, ellerimiz de yorulacak, parmaklarımız da oynamaz hale gelecek, değil mi? Öyle birdenbire bir türkü çal söyle bitmiyor. Bunun öncesinde uzunca bir çalışma provaları da var. Aslında sevgili Aydın Bey'le bunları yapmadınız. Çok çabuk kayda geçtik.
1: Ya, provasız geldik.
0: Provasız geldiniz ve çok yani, bence her ikinizi de kutluyorum ben. Ya, çok başarılıydınız.
1: Aynı derneklerde de birlikte olmadığımız için zaten yeni tanıştık.
0: Kimse kimsenin huyunu bilmiyor.
1: Tabii yok, yani bir söyleme geleneğini bilmiyor, oradaki bir durumu.
0: Artı ses yüksekliğini bilmiyorsunuz.
1: Çaldık. Bir de sol diyez çaldık. Sazın telini iyice gevşetmek durumunda kaldım. Hani artık ne çıktı kayda, ne gitti ben de bilmiyorum. Umarım güzel bir şey olmuştur.
0: Bence çok güzel oldu. Ellerinize sağlık diyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş da programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet sevgili Bahar Hanım, Türk musikisi üzerine aldığınız ciddi bir eğitim var. Bunun doktorasında devam ediyorsunuz. Gençlerimize tavsiyeleriniz nelerdir?
2: Sahip çıkmak, kültürümüze sahip çıkmak. Çünkü müzik, şimdi tabii insanlardan duyuyoruz genel olarak, bir tercihlerinin olmadığını ben görüyorum. Her şeyi dinleriz diyorlar ama türküler çok önemli. Türküleri kesinlikle bir insanın bilmesi gerekiyor. Özellikle gençlerimiz, bu kültürü emanet edeceğimiz kişiler. Eğer bu kültürümüz yok olursa, bu türkülerimiz yok olursa, bununla birlikte koskoca bir tarihimiz de yok olur. Bu türkü dinlemek sanılan bir müzik dinleme hobisinden öte bir zaman dilimi, bir emek aslında. Bu türkülerimizin sözlerini analiz etsinler, hayatlarına geçirmeye çalışsınlar. Mesela deyişlerimiz bu konuda gerçekten insanlığın kılavuzu derim ben deyişler için. Nasıl doğru bir insan olacaksak aslında deyişlerimiz bize bunları öğütlüyor ve gençlerimizin bol bol dinlemeleri gerekiyor. Belki başlarda, şimdi tabii bir sürü müzik çeşitleri olduğu, yapay zeka ile birlikte de farklı farklı eserler ortaya çıktı. Belki başlarda hitap etmeyebilir, anlıyorum, ama inanın dinledikçe bu artık sizin bir parçanız haline geliyor ve dinledikçe çok çok hoşunuza gidiyor. Lütfen türkülerimize siz gençler sahip çıkacaksınız. Artık bizden sonra sizlere emanet olacak bunlar.
0: Ve şimdi görüyorum ki sırada bir deyiş var. Bu da bir irfan türküsü. Çok güzel, özel bir türkü.
2: Yine Sivas'a gideceğim ben. Sivas'ı çok sevdim. Muhlis Akarsu'dan alınan Deli Gönül Feryat Etme Boşuna.
0: Evet, bu da yine insanın yolculuğunu, kendiyle olan savaşını anlatıyor. burada kimi zaman isyan eden, kimi zaman teselli arayan, gönle seslenen anlamlı bir eser. Ben de çok sevdiğim bir eser. Bu eseri bütün herkesi dinlemesini tavsiye ederim. Bütün gençlerimize armağan ediyorum bu güzel türküyü. Evet. Dinleyelim.

0: Teşekkür ederim. Elinize sağlık ve programımızın sonuna geldik. Son bir soru size yöneltmek istiyorum. Her ikinize de sırayla cevap verelim. Türk halk müziğinin şu andaki durumu ve geleceği konusunda ne düşünüyorsunuz? Gerçekten hak ettiği değeri veriyor mu? Biz veriyor muyuz? Gençlerin bakış açısı nasıl? Nasıl gözlemliyorsunuz? Öncelikle bence Aydın Bey'den alalım.
1: Yani bir hocamız varken bu konuda.
0: Ama siz de müziğin içinde olan, topluluklarda çalan birisi olarak tabii ki sizin de görüşleriniz çok önemli.
1: Yani eskiye kıyasla ben çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani eskiden sırtında bir bağlamayla insanları görmek bile çok nadir olduğunu bizim daha büyüklerimiz söylüyor. Şimdi bakıyorum kurslarda semt dernekleri bile Ankara'da var. Yani o kadar çok dernek var ki halk müziğini herkes kendince bu işi yapmaya çalışıyor. İlginin olduğunu düşünüyorum. Orada sosyalleşiyor aynı zamanda insanlarda. Bence hak ettiği, yani nereden ne şekilde bakıyorsun, neyi ne kadar kim ne şekilde hak ediyor, neyi karşılığında ne olması gerekiyor bunu bilemem. Şu an şöyle söyleyeyim, talep var mı? Var.
0: Ama genelde ben de Ankara'da yaşayan birisi olarak gözlemlediğim şu, ben de bir koroya devam ediyorum. Orada 2 yıldır devam ediyorum ve gözlemlediğim emekli olan insanların bu konuda çok daha ilgili ve katılımcı olduğunu gördüm. Hatta geçen hafta buradan bir arkadaşımla emeklilik yazısını imzaladım. Dedim ki ne düşünüyorsun, nasıl bir vakit geçireceksin dedim. Ki hiç musikiyle ilgili olduğunu düşünmediğim bir arkadaş, mühendis arkadaşlardan birisi. Dedi ki ben de emeklilikte bir müzik topluluğuna katılmayı, bir koroya katılmayı düşünüyorum dedi. Gerçekten çok mutlu oldum ve çok şaşırmıştım. Hemen hemen bütün emekli insanların yüzde hatta 70-80'i diye düşünüyorum ben. Hepsinin mutlaka bir topluluğa gidip geldiğini, hatta bizim koroya devam eden emekli arkadaşların birden fazla koroya devam ettiklerini biliyorum. Ya yani bazısı 3 tane, bazısı 5 tane, bazısı 2 tane öyle korolara devam eden arkadaşlar var. Bu aynı zamanda hem kültüre sahip çıkmak hem de kendisini bir topluluk içinde görmek, güzel sevdiği bir şeylerle meşgul etmek, sosyalleşmek olarak da kullanıldığını düşünüyorum. Var hocam, doğru. Siz ne diyorsunuz?
2: Yani benim söyleyeceklerimi söylediniz. Şu andaki durum mesela ulaşım konusunda çok kolaylaştı her şey. Sarı Sözen zamanımıza gittiğimizde Muzaffer Sarı Sözen bir derlemeye çıkıyor. Koca Anadolu'yu geziyor. O zamanın ulaşım şartları çok sıkıntı. Köylere gidecek, yollar kapalı, belki kar kış. Nota kağıtlarına ulaşmanın zorluğundan zaten ses kayıt cihazını götürüp de taşıyıp da bir de onu notaya alırken ki olay ya bir yeri kaçırdı, tekrar dinlemek istedi. Bu imkanlar yok. Yani bir kere dinleyecek ve yazacak. Bu zorluklar altında kendisi inanılmaz büyük değerler kazanmış. Yurttan Sesler Korosu'nu kendisi zaten kurdu. Bizim buna sahip çıkmamız gerekiyor. Şu anda öyle değil. Biz şu

0: anda tabi Muzaffer Sarı Sözen yine eşliğinde Malatya'daki bir insan çok rahat Muğla'daki eseri dinleyebiliyor. Onu hafızasına alabiliyor. Birbirlerinin kültürel etkileşimlerini bu vesileyle tanıyor. Şu anki imkanlarımıza baktığımızda zaten o zamana göre kıyaslamak mümkün bile değil, yan yana bile gelemez. Çok inanılmaz bir kolaylığımız var. Ama üretim devam ediyor. Sadece Sarı Sözen'in yaptıklarıyla kalmamalı. Biz bu üreticilerden, demin sözünü ettiğimiz aşıklardan, nice bu müzik emektarlarından, bu kıymetli üreticilerden bu müzikleri alıp yazılı bir şekilde kazandırmamız gerekiyor. Bir akademik bakış açısıyla öncelikle bunların kayıt altına alınması gerekiyor. Çünkü bunlar derlenirken ne oluyor? Derlemecisi, Allah uzun ömür versin, vefat ediyor ve vefat edince bir sürü değer onunla birlikte mezara gidiyor ve henüz yakalayamadığımız, ulaşamadığımız eserler. Şu anki bu şartlarımız çok çok iyi bir düzeyde. Ne yapalım? Biz bu eserlere, yine söylüyorum, sahip çıkacağız. Koro yaşlarından bahsettiniz. Çok güzel, her yerde korolar kuruluyor. Bu güzel eserleri seslendiriyorlar ama benim mesela bir gözlemlerim repertuar olarak. Genelde herkesin artık hafızasına aldığı eserler icra ediliyor.
1: Evet.
0: Ama başka eserler de var. Yani bunları alalım, insanları tanıtalım, kendimiz tanıyalım. Yeni türküler geçmekten korkmayalım. Yeni türküler olsun, bu türküler kıyıda köşede kalmasın. Hatta ve hatta üzerine yenileri eklensin. Koro yaşından bahsettiniz. Ben çok mutluyum. Ben koromdaki büyüklerimle çok çok iyi anlaşıyorum. Ama büyüklerimizden de bir isteğim, bir ricam. Ne olur evlatlarınızı, torunlarınızı getirin. Bu koroların yaşını düşürerek gençlere aşılamamız gerekiyor.
1: Çok doğru.
0: Onları bu ortama, bu kültüre içine böyle katmamız gerekiyor.
1: Çok teşekkür ederim. Rica evet, programımızın sonuna geldik. Son olarak bir türkülük vaktimiz var.
0: Biz burada çok güzel bir dost olduk. Ben sizleri kazandım. Siz de anladığım kadarıyla benden memnun kaldınız.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Ben bunu sizlere ve bizi dinleyen bütün dostlara armağan etmek istiyorum. Yine Yıldız Eli'ye gidelim. Ali Sultan'dan alınan "Bin cefalar etsen almam üstüme dostum."
1: Çok teşekkür ederim. O zaman dinleyelim bu güzel türküyü.

0: programımızın bugün burada sonuna geldik. Bugünkü konuklarımız Bahar Kaplan, Çınar ve Aydın Üren'di. Tekrar teşekkür ediyorum programıma konuk oldunuz. Biz güzel türkülerinizi benimle paylaştınız, dinleyicilerimizle paylaştınız. İnşallah en kısa zamanda sizi tekrar konuk almak isterim.
1: Çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Burada olmaktan çok memnun olduk. Kıymetli dinleyenlerimize de inşallah güzel vakit geçirtmişizdir. Çok teşekkür ediyoruz herkese.
0: Çok sağ olun, teşekkürler. Sevgili dinleyenler, yaşama sevincinden tutun da ölüm acısına kadar vefayı, vefasızlığı, hasreti, sevgiyi, inancı, direnci, aşkı türkülerle dile getirmiş, türkülerle seslenmişiz. İçimizi, acımızı, sevdamızı türkülere dökmüşüz, türkülerle bölüşmüşüz. Bugün de programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Bugün sesiyle halk müziği sanatçısı ve koro şefi Bahar Kaplan Çınar ve bağlamasıyla Aydın Üren bizimle birlikteydi. Eğer ben de bir türkü sevdalısıyım, benim de söyleyecek bir türküm var diyorsanız programımıza katılmak için lütfen bize ulaşın. Her türlü görüş ve önerileriniz için elektronik posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr. Türkülere gönül vermiş insanlarla sizleri buluşturan programımız Anadolu'dan Sesler, Anadolu'dan Ezgiler'de sizlerle birlikteliğimizin sonuna geldik. Türkülü Yürekleri programımıza konuk ederek türkülerle bütünleşip birlikte türküler üzerine sohbet edip örnekler dinlettik sizlere. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Konuklarımız Bahar Kaplan, Çınar ve Aydın Üren. Haftaya başka konuklarla birlikte olmayı diliyor. Sizlere hoşça kalın diyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 15-32, Bilecik 14-29, Bursa 17-32, Çanakkale 18-33 derece. İstanbul 20-30, Edirne 16-33, Kırklareli 16-30, Kocaeli 18-30, Sakarya 16-30, Tekirdağ 19-27 ve Yalova 19-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30 derece, Aydın 22-38, Denizli 22-36, Kütahya 12-28 derece. İzmir 23-35, Manisa 21-35, Muğla 20-35, Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Adana 25-35, Antalya 25-31, Burdur 18-33, Hatay 24-31 derece. Isparta 16-32, Kahramanmaraş 22-38, Mersin 26-32 ve Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 18-33, Ankara 16-31, Çankırı 14-32, Eskişehir 13-30, Karaman 17-31, Kayseri 16-32, Kırıkkale 18-31 derece. Kırşehir 16-31, Konya 19-32, Nevşehir 16-30, Niğde 17-31, Sivas 14-29, Yozgat 14-27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu. Sinop'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Bartın 15-30, Bolu 11-27, Düzce 15-28, Karabük 12-30, Kastamonu 11-29 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Tokat ve Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 19-31, Artvin 19-24, Bayburt 13-28, Çorum 15-30 derece. Giresun 24-26, Gümüşhane 17-28, Ordu 22-25, Rize 23-27 derece. Samsun 21-26, Sinop 21-31, Tokat 19-29 ve Trabzon 24-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Ağrı 14-33 derece, Ardahan 9-25, Bingöl 18-36, Bitlis 17-31, Elazığ 20-37, Erzincan 17-33, Erzurum 13-29, Hakkari 18-34 derece. Iğdır 22-37, Kars 12-27, Malatya 21-36, Muş 20-35, Şırnak 24-36, Tunceli 20-37 ve Van 17-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-39, Gaziantep 22-39, Batman ve Diyarbakır 21-40 derece. Kilis 22-36, Mardin 24-37, Şanlıurfa 24-40 ve Siirt 24-38 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde batısında güneydoğudan, sabah saatlerinde genelinde güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 0 ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde ise kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi ile akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 12 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, orta ve Güney Ege'de 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, 2026 NATO zirvesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National gazetesine açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Netanyahu hükümetinin politikaları sadece bizim için sorun değil, politikaları ve hükümeti İsrail için bir yük, bölge için bir yük ve uluslararası güvenlik için de bir yük ve tehdit, dedi. Karşılıklı saldırıların ardından Hürmüz Boğazı ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bakan Fidan, Boğaz'dan geçişin nasıl uygulanacağı konusundaysa iki taraf arasında iletişim eksikliği ve yanlış anlama olduğunu düşünüyorum, ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gümrükler muhafaza ekiplerince Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 1 ton 153 kilogram uyuşturucuya el konuldu. Avrupa Hava Seyri Sefer Güvenliği Teşkilatı'nın 29 Haziran 5 Temmuz'a ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı. Rapora göre İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1603 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı günlük 1398 uçuşla Amsterdam, 1389 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1323 uçuşla Londra Heathrow ve 1318 uçuşla Frankfurt Havalimanları takip etti. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail'le yürütülen doğrudan müzakere kararından geri adım atmayacağını belirterek, çerçeve anlaşması İsrail'in maddelerine uyması halinde Lübnan'ın haklarını diplomatik yollarla geri kazandıracak, dedi. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Norveç ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Cumartesi gecesini pazar gününe bağlayan 00:00'da başlayacak karşılaşma TRT1 ve Tabii platformundan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama inleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteorolojinin sesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam az bulutlu 16 derece, Atina az bulutlu ve açık 24, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece. Helsinki çok bulutlu 8, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Kopenhag parçalı bulutlu 14, Londra az bulutlu 17 derece. Madrid parçalı bulutlu 22, Moskova kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Paris az bulutlu 23, Priştine çok bulutlu 16 derece. Roma parçalı bulutlu 22, Saraybosna kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Sofya parçalı bulutlu 15, Tiran parçalı bulutlu 21 derece. Viyana parçalı bulutlu 18, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 18, Aşgabat az bulutlu ve açık 26, Astana az bulutlu 21, Bağdat az bulutlu ve açık 32 derece. Bakü parçalı bulutlu 24, Bişkek parçalı bulutlu 20, Duşanbe az bulutlu ve açık 25, Kabil az bulutlu ve açık 18 derece. Kerkük az bulutlu ve açık 27, Kuveyt az bulutlu ve açık 33, Medine ve Riyad az bulutlu ve açık 32, Mekke az bulutlu ve açık 28 derece. Şam az bulutlu ve açık 17, Tahran az bulutlu ve açık 29, Taşkent az bulutlu ve açık 26, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Tokyo parçalı bulutlu 24 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 23, Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne parçalı bulutlu 7, Montreal parçalı bulutlu 17 derece. New York parçalı bulutlu 22, Sydney parçalı bulutlu 11 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga az bulutlu 15, Frankfurt az bulutlu 18, Gümülcine parçalı bulutlu 19 derece. Kırcıali parçalı bulutlu 15, Köln az bulutlu 17, Komrat az bulutlu 14, Kössence parçalı bulutlu 18 derece. Münih parçalı bulutlu 15, Podgorica az bulutlu ve açık 21, Selanik parçalı bulutlu 20, Şumlu ve Valkaneş parçalı bulutlu 16, Taraklia az bulutlu 15, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Gazmasu az bulutlu 20, Girne az bulutlu 24, Lefkoşa az bulutlu 19, Güzelyurt az bulutlu ve açık 17 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 15-32, Bilecik 14-29, Bursa 17-32, Çanakkale 18-33 derece. İstanbul 20-30, Edirne 16-33, Kırklareli 16-30, Kocaeli 18-30, Sakarya 16-30, Tekirdağ 19-27 ve Yalova 19-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30 derece, Aydın 22-38, Denizli 22-36, Kütahya 12-28 derece. İzmir 23-35, Manisa 21-35, Muğla 20-35, Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Adana 25-35, Antalya 25-31, Burdur 18-33, Hatay 24-31 derece. Isparta 16-32, Kahramanmaraş 22-38, Mersin 26-32 ve Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 18-33, Ankara 16-31, Çankırı 14-32, Eskişehir 13-30, Karaman 17-31, Kayseri 16-32, Kırıkkale 18-31 derece. Kırşehir 16-31, Konya 19-32, Nevşehir 16-30, Niğde 17-31, Sivas 14-29, Yozgat 14-27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu. Sinop'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Bartın 15-30, Bolu 11-27, Düzce 15-28, Karabük 12-30, Kastamonu 11-29 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Tokat ve Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 19-31, Artvin 19-24, Bayburt 13-28, Çorum 15-30 derece. Giresun 24-26, Gümüşhane 17-28, Ordu 22-25, Rize 23-27 derece. Samsun 21-26, Sinop 21-31, Tokat 19-29 ve Trabzon 24-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Ağrı 14-33 derece, Ardahan 9-25, Bingöl 18-36, Bitlis 17-31, Elazığ 20-37, Erzincan 17-33, Erzurum 13-29, Hakkari 18-34 derece. Iğdır 22-37, Kars 12-27, Malatya 21-36, Muş 20-35, Şırnak 24-36, Tunceli 20-37 ve Van 17-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-39, Gaziantep 22-39, Batman ve Diyarbakır 21-40 derece. Kilis 22-36, Mardin 24-37, Şanlıurfa 24-40 ve Siirt 24-38 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde batısında güneydoğudan, sabah saatlerinde genelinde güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde ise kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi ile akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 12 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, orta ve Güney Ege'de 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve madde kullanımını özendirdikleri tespit edilen 119 şüpheliden 63'ü gözaltına alındı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecine yeni bir perspektif kazandırılması gerektiğini belirterek, Avrupa Birliği'ne tam üye olarak katılım müzakerelerinin uzatım müzakerelerine dönüşmemesi gerekiyor dedi. Liselere giriş sınavı kapsamındaki merkezi sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresinden açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Katar, Pakistan ve diğer bölgesel arabulucuların gerilim azaltmaya ve nükleer anlaşma müzakerelerini yeniden canlandırmaya çalıştığı öne sürüldü. Güney Kore'de şiddetli muson yağmurları sonucu bir kişinin kaybolduğu, 758 kişinin ise tahliye edildiği bildirildi. Ve spor, Başakşehir Futbol Kulübü Belçika'nın Westerlo takımında forma giyen 23 yaşındaki stoper Emin Bayram'ı 4 yıllığına renklerine bağladı. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır Ortaköy Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama inleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Temmuz Cumartesi günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 12 Temmuz Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın doğu iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 13 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, İstanbul'un Avrupa yakası, Adana'nın kuzey kesimleri, Düzce, Zonguldak, Karabük, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı, Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları pazar gününden itibaren artarak güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Caz müziğinin sevilen seslerini ve ezgilerini sizlerle buluşturduğumuz Caz Esintisi programımızla radyolarınızdayız. Programımızda ilk olarak Amerikalı piyanist, besteci ve aranjör Duke Pearson'ın Jenin adlı çalışmasına yer veriyoruz. Asıl adı Columbus Calvin Pearson olan 1932 Atlanta, Georgia doğumlu sanatçı, Duke lakabını Duke Ellington hayranı olan amcasından almış ve bu isimle tanınmış. 6-12 yaşları arasında annesinden piyano dersleri alan Pearson, daha sonra bakır nefesli enstrümanlara, özellikle trompet çalmaya yöneldi. Ancak diş sağlığı ile ilgili sorunlar ortaya çıkınca tekrar piyano çalmaya başladı. Pearson 1959'da New York City'ye taşındı. Donald Byrd ve Art Farmer gibi sanatçıların liderlik ettiği gruplarla çalarak tanınmaya başladı. İlk büyük çıkışı Byrd'ün A New Perspective adlı albümündeki Cristo Redentor hitini düzenlemesiyle oldu. Sanatçı 1970 yılına kadar bir yandan grup lideri olarak kendi albümlerini kaydederken bir yandan da sayısız albümün prodüktörlüğünü yaptı. Pearson'ın bilinen besteleri arasında kendisi ve Lee Morgan için yazdığı Sweet Honey Bee ve Cannonball Adderley'nin 1960 çıkışlı Them Dirty Blues adlı albümünde yer alan Jenin var.

Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Ethel Waters'tan dinledik. Taking a Chance on Love. 1896-1977 yılları arasında yaşamış olan Ethel Waters, müzik kariyerine 1920'lerde blues söyleyerek başladı. Konserlerde ve Broadway sahnesinde caz, swing ve pop müzik icra etti. Waters'ın kayda değer kayıtları arasında Dinah, Stormy Weather, Taking a Chance on Love, Heat Wave, Supper Time, Am I Blue, Cabin in the Sky, I Am Coming Virginia ve His Eye Is on the Sparrow adlı şarkılar var. Ethel Waters, Akademi Ödülü'ne aday gösterilen ikinci Afrikalı Amerikalı, kendi televizyon programında başrol oynayan ilk Afrikalı Amerikalı ve Primetime Emmy Ödülü'ne aday gösterilen ilk Afrikalı Amerikalı sanatçı. Caz esintisinde Amerikalı caz piyanisti, vokalist, besteci Jay McShane'e kulak veriyoruz. McShane 1916 Oklahoma'da doğdu. 1936'da Kansas City'de bir orkestraya katılarak müziğe başlayan sanatçı, piyanonun yanı sıra vokalistliğiyle de adını duyurdu. 1939'da kendi orkestrasını kurdu. İlk albümünü 1941 yılında çıkardı ve bu albümde yer alan Confessin' the Blue adlı şarkısıyla şöhrete kavuştu. Bu şarkı şimdi sizlerle.

Whiting söyledi. Blue Room. 1924-2011 yılları arasında yaşamış olan Whiting, 1940'lı ve 50'li yıllarda söylediği şarkılarla popüler oldu. Özellikle katıldığı radyo programlarında seslendirdiği parçalarla tanındı. Televizyonda yayınlanan müzikal kabare şovlarda şarkıcı ve oyuncu olarak da yer aldı. Programımızda şimdi de Amerikalı sanatçı Mel Torme'den dinliyoruz. Kadifesiz lakaplı Melvin Howard Torme, şarkıcı, besteci, aranjör, davulcu, oyuncu ve yazar. The Christmas Song'un müziğini besteleyen ve sözlerini Bob Wells'le birlikte yazan Torme, 2 Grammy ödülü kazandı, 14 kez de aday gösterildi. Mel Torme'nin sesinden They Can't Take That Away From Me adlı şarkı radyo.

Sevgili dinleyiciler, caz esintisinde sizlere Amerikalı caz piyanisti ve besteci Dave Brubeck'le veda ediyoruz. Asıl adı David Warren Brubeck olan sanatçı, Dave Brubeck sahne adıyla şöhrete kavuştu. 1920-2012 yılları arasında yaşamış olan Brubeck, annesinden aldığı klasik müzik eğitimiyle kendi doğaçlama becerilerini birleştirdi. Birbirinden farklı tür ve tarzları kullanmasının yanı sıra zıt ritimleri, ölçüleri ve sesleri bir arada ustalıkla harmanlamasıyla ün yaptı. Çağdaş caz tarihinin en başarılı dörtlüsünün kurucusu olan Brubeck, sadece orkestralar için değil, kilise içinde besteler yaptı. Programımızda dinleyeceğimiz ve bir caz klasiği haline gelen Take Five adlı beste, tüm zamanların en çok satan caz albümlerinden biri olan Dave Brubeck Quartet'in Time Out adlı albümünde yer alıyor. Take Five, Brubeck'in bestesi olarak bilinse de aslında Dave Brubeck Quartet'in üyesi alto saksafoncu Paul Desmond'a ait. Sevgili dinleyicilerimiz, gelecek hafta yine aynı gün ve saatte caz esintisi programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 15-32, Bilecik 14-29, Bursa 17-32, Çanakkale 18-33 derece. İstanbul 20-30, Edirne 16-33, Kırklareli 16-30, Kocaeli 18-30, Sakarya 16-30, Tekirdağ 19-27 ve Yalova 19-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30 derece, Aydın 22-38, Denizli 22-36, Kütahya 12-28 derece. İzmir 23-35, Manisa 21-35, Muğla 20-35, Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Adana 25-35, Antalya 25-31, Burdur 18-33, Hatay 24-31 derece. Isparta 16-32, Kahramanmaraş 22-38, Mersin 26-32 ve Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 18-33, Ankara 16-31, Çankırı 14-32, Eskişehir 13-30, Karaman 17-31, Kayseri 16-32, Kırıkkale 18-31 derece. Kırşehir 16-31, Konya 19-32, Nevşehir 16-30, Niğde 17-31, Sivas 14-29, Yozgat 14-27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu. Sinop'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Bartın 15-30, Bolu 11-27, Düzce 15-28, Karabük 12-30, Kastamonu 11-29 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Tokat ve Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 19-31, Artvin 19-24, Bayburt 13-28, Çorum 15-30 derece. Giresun 24-26, Gümüşhane 17-28, Ordu 22-25, Rize 23-27 derece. Samsun 21-26, Sinop 21-31, Tokat 19-29 ve Trabzon 24-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Ağrı 14-33 derece, Ardahan 9-25, Bingöl 18-36, Bitlis 17-31, Elazığ 20-37, Erzincan 17-33, Erzurum 13-29, Hakkari 18-34 derece. Iğdır 22-37, Kars 12-27, Malatya 21-36, Muş 20-35, Şırnak 24-36, Tunceli 20-37 ve Van 17-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-39, Gaziantep 22-39, Batman ve Diyarbakır 21-40 derece. Kilis 22-36, Mardin 24-37, Şanlıurfa 24-40 ve Siirt 24-38 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, batısında güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, batısı az bulutlu. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar 1 ila 2 metre. Rüzgar da batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar da batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, kuzeyi parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu doğusu sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu doğusu parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, 2026 NATO zirvesinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National gazetesine açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Netanyahu hükümetinin politikaları sadece bizim için sorun değil, politikaları ve hükümeti İsrail için bir yük, bölge için bir yük ve uluslararası güvenlik için de bir yük ve tehdit, dedi. Karşılıklı saldırıların ardından Hürmüz Boğazı ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bakan Fidan, Boğaz'dan geçişin nasıl uygulanacağı konusundaysa iki taraf arasında iletişim eksikliği ve yanlış anlama olduğunu düşünüyorum, ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gümrükler muhafaza ekiplerince Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 1 ton 153 kilogram uyuşturucuya el konuldu. Avrupa Hava Seyri Sefer Güvenliği Teşkilatı'nın 29 Haziran 5 Temmuz'a ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı. Rapora göre İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1603 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı günlük 1398 uçuşla Amsterdam, 1389 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1323 uçuşla Londra Heathrow ve 1318 uçuşla Frankfurt Havalimanları takip etti. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail ile yürütülen doğrudan müzakere kararından geri adım atmayacağını belirterek, çerçeve anlaşması İsrail'in maddelerine uyması halinde Lübnan'ın haklarını diplomatik yollarla geri kazandıracak, dedi. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Norveç ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Cumartesi gecesini pazar gününe bağlayan 00:00'da başlayacak karşılaşma TRT1 ve Tabii platformundan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
2: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama inleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam az bulutlu 16 derece, Atina az bulutlu ve açık 24, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Berlin gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece. Helsinki çok bulutlu 8, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Kopenhag parçalı bulutlu 14, Londra az bulutlu 17 derece. Madrid parçalı bulutlu 22, Moskova kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Paris az bulutlu 23, Priştine çok bulutlu 16 derece. Roma parçalı bulutlu 22, Saraybosna kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Sofya parçalı bulutlu 15, Tiran parçalı bulutlu 21 derece. Viyana parçalı bulutlu 18, Varşova gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 18, Aşgabat az bulutlu ve açık 26, Astana az bulutlu 21, Bağdat az bulutlu ve açık 32 derece. Bakü parçalı bulutlu 24, Bişkek parçalı bulutlu 20, Duşanbe az bulutlu ve açık 25, Kabil az bulutlu ve açık 18 derece. Kerkük az bulutlu ve açık 27, Kuveyt az bulutlu ve açık 33, Medine ve Riyad az bulutlu ve açık 32, Mekke az bulutlu ve açık 28 derece. Şam az bulutlu ve açık 17, Tahran az bulutlu ve açık 29, Taşkent az bulutlu ve açık 26, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Tokyo parçalı bulutlu 24 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 23, Kahire az bulutlu ve açık 23, Melbourne parçalı bulutlu 7, Montreal parçalı bulutlu 17 derece. New York parçalı bulutlu 22, Sydney parçalı bulutlu 11 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga az bulutlu 15, Frankfurt az bulutlu 18, Gümülcine parçalı bulutlu 19 derece. Kırcaali parçalı bulutlu 15, Köln az bulutlu 17, Komrat az bulutlu 14, Kössence parçalı bulutlu 18 derece. Münih parçalı bulutlu 15, Podgorica az bulutlu ve açık 21, Selanik parçalı bulutlu 20, Şumlu ve Valkaneş parçalı bulutlu 16, Taraklia az bulutlu 15, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Gazmasu az bulutlu 20, Girne az bulutlu 24, Lefkoşa az bulutlu 19, Güzelyurt az bulutlu ve açık 17 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5'te. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5T üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine

0: Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Balıkesir 15-32, Bilecik 14-29, Bursa 17-32, Çanakkale 18-33 derece. İstanbul 20-30, Edirne 16-33, Kırklareli 16-30, Kocaeli 18-30, Sakarya 16-30, Tekirdağ 19-27 ve Yalova 19-28 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30 derece, Aydın 22-38, Denizli 22-36, Kütahya 12-28 derece. İzmir 23-35, Manisa 21-35, Muğla 20-35, Uşak 14-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Adana 25-35, Antalya 25-31, Burdur 18-33, Hatay 24-31 derece. Isparta 16-32, Kahramanmaraş 22-38, Mersin 26-32 ve Osmaniye 24-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Aksaray 18-33, Ankara 16-31, Çankırı 14-32, Eskişehir 13-30, Karaman 17-31, Kayseri 16-32, Kırıkkale 18-31 derece. Kırşehir 16-31, Konya 19-32, Nevşehir 16-30, Niğde 17-31, Sivas 14-29, Yozgat 14-27 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu. Sinop'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Bartın 15-30, Bolu 11-27, Düzce 15-28, Karabük 12-30, Kastamonu 11-29 ve Zonguldak 17-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Tokat ve Artvin çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Amasya 19-31, Artvin 19-24, Bayburt 13-28, Çorum 15-30 derece. Giresun 24-26, Gümüşhane 17-28, Ordu 22-25, Rize 23-27 derece. Samsun 21-26, Sinop 21-31, Tokat 19-29 ve Trabzon 24-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinde Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Ağrı 14-33 derece, Ardahan 9-25, Bingöl 18-36, Bitlis 17-31, Elazığ 20-37, Erzincan 17-33, Erzurum 13-29, Hakkari 18-34 derece. Iğdır 22-37, Kars 12-27, Malatya 21-36, Muş 20-35, Şırnak 24-36, Tunceli 20-37 ve Van 17-29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 23-39, Gaziantep 22-39, Batman ve Diyarbakır 21-40 derece. Kilis 22-36, Mardin 24-37, Şanlıurfa 24-40 ve Siirt 24-38 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde batısında güneydoğudan, sabah saatlerinde genelinde güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde batısında kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde ise kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi ile akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 12 Temmuz Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, orta ve Güney Ege'de 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 13 Temmuz Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneyinde 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, batısının açıklarında 6, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve madde kullanımını özendirdikleri tespit edilen 119 şüpheliden 63'ü gözaltına alındı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecine yeni bir perspektif kazandırılması gerektiğini belirterek, Avrupa Birliği'ne tam üye olarak katılım müzakerelerinin uzatım müzakerelerine dönüşmemesi gerekiyor dedi. Liselere giriş sınavı kapsamındaki merkezi sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresinden açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Katar, Pakistan ve diğer bölgesel arabulucuların gerilim azaltmaya ve nükleer anlaşma müzakerelerini yeniden canlandırmaya çalıştığı öne sürüldü. Güney Kore'de şiddetli muson yağmurları sonucu bir kişinin kaybolduğu, 758 kişinin ise tahliye edildiği bildirildi. Ve spor, Başakşehir Futbol Kulübü Belçika'nın Westerlo takımında forma giyen 23 yaşındaki stoper Emin Bayram'ı 4 yıllığına renklerine bağladı. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Yunak yolunun 10 ila 20. ve 36 ila 44. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama inleme çalışması nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ila 37. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ila 46. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 11 Temmuz Cumartesi günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 12 Temmuz Pazar günü yurdumuzun kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın doğu iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 13 Temmuz Pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, İstanbul'un Avrupa yakası, Adana'nın kuzey kesimleri, Düzce, Zonguldak, Karabük, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı, Samsun'un iç kesimleri, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları pazar gününden itibaren artarak güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Aşkın Nameleri. Hazırlayan ve sunan

içimize sığmadığında şiirlere, şarkılara hayat veren güftelere ve bestelere dönüşür. O duygular yeni halleriyle herkeste ortak bir yer edinir. Dost meclislerinde, bazen bir radyo programında duyulur, yayılır ve sevilir. Duygu gitse de o şarkıyla hatırlanır. Bu programda ben Mehtap İnan, şarkıların hikayesiyle aşkın namelerinde bulunduğunuz yerde size konuk olacağım. Bugün sizler için Türk sanat müziği repertuarının en çok bilinen, en çok söylenen ama hikayesi en az bilinen eserlerinden birini anlatacağım. Hani düğünlerde, meyhanelerde, dost sofralarında, vapur yolculuklarında bile dillerden düşmeyen o şarkı. Evet, ada sahillerinde bekliyorum. Bu şarkı pek çoklarının sandığı gibi yalnızca romantik bir aşk hikayesi değil. Aslında 19. yüzyılın sonlarına, Osmanlı'nın Rumeli topraklarına uzanan hüzünlü bir göç ve ayrılık öyküsünün parçası. Şarkının kökeni, bugünkü Makedonya topraklarında Manastır'a bağlı Ohri Gölü kıyısındaki bir Rumeli türküsüne dayanıyor. Söylenir ki Balkan savaşları sırasında bir genç sevdiği kıza kavuşamaz. Ada sahilinde onun geleceği umuduyla günlerce bekler. Ama o kavuşma hiçbir zaman gerçekleşmez. Eser yıllar içinde sözleri ve bestesi değişerek İstanbul'a gelir. Rumeli ezgileriyle yoğrulmuş bu şarkı zamanla Türk sanat müziği icrasına uyarlanır. Ve öyle bir hal alır ki kederle neşeyi aynı anda barındırır. Dinlerken hem gülümsetir hem içten içe burkar. Sözlerde geçen ada sahilleri ifadesi pek çok dinleyicinin aklına İstanbul adalarını getirse de aslında orası Ohri Gölü'ndeki küçük adalardır. Ama işin güzel tarafı şu ki bu şarkı kendi coğrafyasından çıkıp herkesin kendi adasına dokunur. Kimi için çocukluk aşkının hatırası, kimi için askerlikte dinlenen bir ezgi, kimi içinse uzaklarda kalan bir memleketin sesi olur. Dost meclislerinde kurulan sofralarda, ihtiyar insanların hafifçe birbirlerine bakıp gülümsemelerinde, eski zamanların sandık kokusunu taşıyan bu şarkı

bu şarkı bazen yalnızca müzik değildir. Geçmişten bugüne uzanan bir köprü, hiç tanımadığınız insanların hikayesini size taşıyan bambaşka bir yoldur. Belki en güzel hatıraların nişanesidir. Ada sahillerinde bekliyorum, öyle bir şarkıdır işte. Bir zamanlar Ohri Gölü kıyısında bekleyen o gencin umudu, bugün hala gönlümüzde bekler. Ada sahillerinde bekliyorum, her zaman yollarını gözlüyorum. Seni senden güzelim istiyorum, beni şad et şadiye başın için. Her zaman sen yalancı, ben kani. Her zaman orta yerde bir mani. Her zaman sen uzakta, ben müştak. Her tellakide bir hayalin berrak. Her zaman sen yalancı, ben kani. Her zaman orta yerde bir mani. Her zaman sen uzakta, ben müştak. Her tellakide bir hayalin berrak. Nerede o mis gibi leylaklar? Sararıp solmak üzere yapraklar. Bana mesken olunca topraklar, beni yad et güzelim.

0: aşkın iz bıraktığı tüm şarkılara, yaşanmışlıklara ve kelimelerin yetmediği duygulara yolculuk ettiğimiz Aşkın Nameleri programımız burada sona eriyor. Ben Mehtap İnan, teknik yapımda Gülçin Çağlar. Bir sonraki programda yeni bir şarkının hikayesiyle yeni bir duyguda buluşmak üzere diyoruz. Unutmayın, her şarkının bir hikayesi, her hikayenin sizde de bir izi vardır. Müziğin kalbinizde hep yer bulması dileğiyle, hoşça kalın.
1: Aşkın Nameleri. Hazırlayan ve sunan Mehtap İnan. Aşkın Nameleri.

Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen

0: Yaptıklarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.